Esimde kılışça bir kitapta güzellikki intiliş tuğumu boludu deyilgen. Lekin nurgun kişiler hemişe riyallık aldı da tırkışıp, tırkçılık koydu bolu batkan da kez kılıdı. Köz aldıdaki turmuşka takabül turuştun başka iş nimini oylamaydı. Yantihi bara bara menpet paras bop ketidi. Könlüde ondak güzelliklerin nemi paydası ba, pul orunda xeşlikli bolamdu ya ki tamak orunda yigili bolamdu da boylaydı. Bir dastugül, bir sızık bir sızıktan sızıp çıkılgan resim. İhlas koyup demlengen bir çaynak çay. Derya boyda yalan ayak kumlanı dastap sayılı kılış. Bu peyde, kalıptaki hoşallık ne, mengü pul bile ölçügül bulmaydı. O bir hıl bibaha, uzunluğu sozulgan, hem bilinər bilinmez hoşallık bulup, külənin ötüşü bilen sizni az azdan başkıcı bir adamke aylandırıp koydu. Siz pulunu yaxşı görsüz, lekin pulunu həddidən ziyadı qoğulaşmaydıqan bolusuz. Çünki siz bu dünyada pulğı situalıqılı bulmaydıqan nurğun hoşallıqının barlıqını bilirsiz. Siz riyallıqının rahimsizlikini bilirsiz. Lekin siz əzəldən onunğı boysunmaysız. Çünki siz özünüzdən texim o köp bəxtlik dəqiqilərini yartalaydıqılıqınızı bilirsiz. Külüp durup onunğa şeytallıq qılğaş, hey, qara, mən qancılık xoşal ötüytübdü mən, deysiz. Siz hazırqi ən addi adam, amma qalbınızga şeri yesiyat yoşurunğan. Siz vangçongu tolğan köktat basırda, uyaq buyaqı örüp çörüp bir tutam köktat talay alaysız. Şundaqla, yükte aqınızını yüdüp, yıraqlağa baralaysız. Bunda qalatki siz, şunçilik güzel.

Belkin bazla öyrətləşki vaxtım yok. İcarga ılğa öy boğandın kiyin əpləb səpləb oltırıp durayı deyişi mümkün. Likin yazğıcı Sənmavının öyünü körp baqaylı. Yazğıcı Sənmav Səhrayı Kəbir Qumluqıda yeni turmuşunu başlaganda icarga ılğan öyü bazarının sırtıdaki bir qəbir salıqtı bolub, yeryüzü simon tukatırılgan, iğiz pəsliki təkşi əməs idi. Tamları kavaq işla bolub, əsildeki toq külürən tamğa aksu almağa idi. Kışla tutaşkan caydaki kuru semutla közgü gördüm durattı. Torusku naidi kiçik kapkaksız lampuşke esilgan bolup, toksumuda çivillə mığıldışıp durattı. Tamdan sol burcuki de bir yoçuk bolup, şamal kırıp durattı. Cümehni aşkan aman bir neçe tamca koyuq yeşil suyuqluq ekip çıkattı. Bir tamcımı su çüşmeydi. Pulu bomuğaşka o öyünün odildiki əxlatxanıgı berip, əsk tüskülən yığıp, kumluqtiki ən güzel öyünü bərpa qılgan edi. Avtomobil çakının konu taş kamerini terip kildi pakızlap yerge koyup, içi kızlı rahtın silinci silip koygan bolup, hoddi kuş çangısı oğuşaydı. Kim kelse talışıp oltırattı. Kınık yeşil çoğun bodlıkını öyge elip gelip, üstüge bir top porehlap edilgan yavu tiken silip koygan bolup, kişiye bir xil küşlük, azaplıq şeri tuygu beretti. Kişi kutluluk sır seti velip, oğuşumuğan gazlıq su bodlıkısı üstüge, indiyalanikige oğuşaydıgan naqış ve ranglarını sızıp koygan edi. Töğünün baş sonu ki kitap cazısıgı koyulgan edi. O yana qanaltır hem aynaktın bir şamal tosuduğun çırak yasıgan edi. Çırıp giten edip kalgan koy terisini terip kilip, şu yerliklerden ügünüp, aval tuzgı çılap, andın zemce, siltra sürgep, silinciğe aylandırgan edi. Sen mauna ait pəxirlengen alda, mən balondun yasalgan yumlaq orunduk içige kirip, Asta-asta oldurganda, özümünü xuddi bir padişaqı oxşaş yes kılgan edim, dəb yazgan edim. Şunda qılıb, Sənmav, kumluqtiki qabristallıq caylaşqan bir eğiz öyni sənətlik həm romantik qəl-əgə aylandırgan edim. Bir eğiz öynün körünüşü şu öydü turğa adamının ruhi haldını əksə durdu. Bəzdə rədləşki pul yox, vaqt yox, zihni yox buluş, pəqatlı bahana, ray yox buluş, həqiqi səhəb durdu.

Turmushdan nervom jiddiylashganda men yaponiyalik ayol yozuvchi Sinmolining Hashamatlik nomratlik degan asarini o'qiyman. Sinmoli yosh vaqtida ikki qatim to'y qilgan, umrining oxirida nomratchilikda o'tgan. Martivilik oilining e'tiborlik qizidan arzon yotoq ijarib turadigan nomratlikda qolgan. Hashamatlik nomratlik nomliq hikoyasida u Moli ismlik yana bir kishiga aylangan bo'lib, bu obraz gerçi köh namrat bolsa mı, lekin öz turvatqan abjaq binadiki iliq kichikkini uyini özgertişke herisman edi. Kırımı az bolsa mı, az azdın tecap qilib, uy saramjallaştıraddi. Qalamaq yığıb, rengli kelam hem zinnat boyumlarını setu aladdi. Uydugi nurgun rəsim ve kitapla onun ruhi dünyasını bərpa qılgan edi. Gerçi

muhabbetleşkenden keyin muhabbetni turmuştaki birden bir tayinish noktası kılıvalıdı. Hemme işte muhabbetni aldın korungu koyudu. Muhabbet hemmedin ela diyen sözni özünün rahat paragatki birilişinin kalkını kılıp muhabbetni özünün özüp yetilişinin oranını basalaydı dep karaydı. En ahırda yaşlıq baharını ısırap kıp mu muhabbetni tutup kalanmaydı. Lekin en romantik iş herkiz mi işki adamının yaşlıqıda pekat muhabbet buluşla emez, belki işki adamının muhabbeti de yaşlıq bar, kelgüsü mü bar buluştur. İşki adam muhabbetini ömürlük işki aylandırgandıla andın tendasız güzel buludu.

ish o'qidigan bola eng bechora keladi. Jiyanim bu yil 8 yoshga kirdi, yozlik ta'tilda bizning uyda turgan edi. Universal san'at programmasi va saboqdoshlarining ta'sirida uning aynak osma ko'rishini sinab baqus kelib qoldi. Men uningga agar bu bir oy ichida barlik yozlik ta'tillik topshiriqni astoydil ishlab bo'lsang, hamda 85% ning ko'prakining to'g'riligiga kafolatlik qila olsang, men seni ib boraman dedim. Mening talabim nihoyatda aniq edi, chunki uning yili mikir ishlatishidan ansiraytdim. Jiyanimning uyunish natijasi odatdagicha edi. Yuqori to'g'riliq nisbatiga yetish uchun har bir savolni nihoyatda inchikilik bilan astoydil ishlashi kerak edi. Ashu bir mazgilda u televizor ko'rmadi, iPadmi o'ynamadi. O'rindan turgandan keyin astoydil topshiriq ishladi. Har bir savolni nihoyatda ratlik ishlangan bo'lib

Şinjan gezdi xəbəri. Yaqında Şinjan Uyğur Abtunum rayonluq Joñi tibabeti dorigarligini başqurış idarisi Şinjan Uyğur Abtunum rayonunun tunji türkümdigi yerlik xaslıqı ige milli tibabet dorilari mundarijisini elan qıldı. Zukam cevheri, dem sıkılışkı dava zupa cevheri, karlaylistin yasalgan okul katarlıq 49 kıl dora tizimdiki kirgüzüldü. Bu dorula Şinjan'daki erkasi milletlerinin enenvi tibabet dorigarlik nazariyiste çoğunkur yıldız tartkan bulup, uzak müddet kilinkilik delilleştin ötken. Davalaş önümü körünerlik bulup, asasi katlamda keselliklerinin aldığını iliş, davalaşta ken kolunulup gelgen. Bu kıytımki tallangan dorula zukam, nəpəs yolu keselikleri, iğiz boşluğunu asıraş qatarlıq köpligen sahanı öz içi qalıdı. Bunun içində zukam cəvhüri, mürəkkəb retsiplik yezixu əmini cəvhüri qatarlıqla xalq ammasıqı tonuşluq boğan daim işlidildiğen doğrula hesablındı. Şipayi çişmelikini çıngıtış suyuqlıqı iğiz boşluğunu asıraş sahası da omum yüzlük işlidildi. Karlaylistin yasalgan okul xas davalaşçı işlidildiğen doğru hesablındı. Asallıq milletlerinin tibabet doğrugarlık işleri, Joñi tibabeti doğrugarlık işlerinin mühim tərkibi kısmı. 2024 yılından bu yan, Şinjan kanunçılık kapalıtı ve kəsbicilik planıdan ibaret işki cahitin, milli tibabet doğrugarlık işlerinin baylıq əvzəlikidin kəsb əvzəlikigi aylanışıqa haqiqi türkü boldu. Şu ili 5. ayda, Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun Joñi tibabeti doğrugarlık nizami resmi yolu koyulup, kanun katlamadan Joñi tibabeti doğrugarlıkının Uyğur tibabeti doğrugarlıkı, Kazak tibabeti doğrugarlıkı, Moğol tibabeti doğrugarlıkı katarlıq, herkaisi milletlerinin tibabet doğrugarlık işlerini öz içine alıdığalıqını aydınlaştırdı. Hem Joñi doğrugarlıkı da yenilik yaratış, tətqiq qılıp içiş ve özel türlerini yetiştirişini kanunçılık terkigi iki kıldı. Oxşaş mezgilde Avtonom rayonluq Joñi tibabeti doğrugarlıkını başkuruş idarisi Veviski isip kurulup, Joñi doğrugarlıkı kəsbinin tərəqqiyat funksiyasını yeniden köpəytib ilgiri sürdü. 2025 yılı Şinjan yana ilgiri keyin bulup, yerlik xaslıqı ige milli tibabet doğrularını bekitiş ölçümü ve kəsblərinin yuqur sifətlik tərəqqiyatını yolu qoyuş layihəsini besip tarqıtıb, başlamçı karxanlarını yetiştiriş, Joñi doğru materialları boyunca bekitilgen doğru bağçısı kuruş qatarlıq nişanlarını aydınlaştırdı.

Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cüngoğu Nezer programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül İmir, Enver Erkin, nazaretçisi Arap Atı Sencan, hem de diktanla stansımızın başka programlarda bulsun.

Hürmetlik reis, şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüz bergen yeni taşıman öpki yalogu yok mu? Dünya mıkıyası da yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katmıkat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet

ئاچقۇنلۇقى غايەت زور ئىرادىسى ۋە جاسارىتى ئارقىلىق مەرەز كېسەل بىلەن ھايات ماماتلىق ئېلىشىپ، ئىلىم پەن ئەقىل ئىدراكنىڭ كۈچىگە تايىنىپ، ئىنسانپەرۋەرلىك روھىنى ئەۋج ئالدۇرۇپ، دۇنياۋى يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇشتا دەسلەپكى ئۈنۈمگە ئېرىشتى. ھازىر يۇقۇم تېخى ئاخىرلاشقىنى يوق. يېقىندا يەنە قايتا يامراپ كەتتى. يۇقۇمغا تاقابىل تۇرۇش يەنىلا داۋاملىشىۋاتىدۇ. لېكىن شۇنىڭغا قەتئىي ئىشىنىمىزكى، زىمىستان قىش باھارنىڭ قەدىمىنى توسۇپ قالالمايدۇ. قاراڭغۇ كېچە تاڭ نۇرىنى توسۇپ قالالمايدۇ. ئىنسانىيەت چوقۇم يۇقۇم ئۈستىدىن غەلىبە قىلىپ، ئاپەتكە قارشى كۈرەش داۋامىدا ئۆسۈپ يېتىلىپ ۋە ئالغا بېسىپ قايتا ھاياتلىققا ئېرىشەلەيدۇ. خانىملار، ئەپەندىلەر، دوستلار، تارىخ ھامان ئۈزلۈكسىز ئىلگىرىلەيدۇ. دۇنيا ئۆتمۈشكە قايتمايدۇ. بۈگۈنكى ھەر بىر تاللىشىمىز، قوللانغان ھەر بىر ھەرىكىتىمىز دۇنيانىڭ كەلگۈسىنى بەلگىلەيدۇ. بىز بۇ دەۋر دۇچ كەلگەن تۆت چوڭ تېمىنى ياخشى ھەل قىلىشىمىز كېرەك. بىرىنچى، ماكرو ئىگىلىك سىياسەتلىرىنى ماسلاشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كۈچلۈك، ئىمكانىيەتلىك سىجىل، تەڭپۇڭ، سىغدۇرۇشچان ئېشىشىغا بىرلىكتە تۈرتكە بولۇش. ئىنسانىيەت ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشى ئاخىرلاشقاندىن بۇيانقى ئەڭ ئېغىر ئىقتىسادىي چېكىنىشكە دۇچ كېلىپ، ھەر قايسى چوڭ ئىقتىسادىي بۆلەكلەر تارىختا تۇنجى قېتىم بىرلا ۋاقىتتا ئېغىر زەربىگە ئۇچراپ، دۇنياۋى كەسىپ زەنجىرى، تەمىنات زەنجىرىنىڭ ئايلىنىشى توسالغۇغا ئۇچراپ، سودا ۋە سېلىنما پائالىيىتى داۋاملىق پەسكوي ھالەتتە تۇرۇۋاتىدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەر نەچچە تىرىليون ئامېرىكا دوللىرىلىق ئىقتىسادىي قۇتقۇزۇش، ياردەم بېرىش تەدبىرلىرىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ، لېكىن دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ئەسلىي كېلىش ۋەزىيىتىدە ھېلىھەم ناھايىتى ئېغىر تۇراقسىزلىق، ئىستىقبالىدا ناھايىتى زور ئېنىقسىزلىق مەۋجۇت. بىز ھازىرقى ۋەزىيەتنى ئىگىلەپ، يۇقۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش تىزگىنلەش بىلەن ئىقتىسادىي تەرەققىياتنى بىر تۇتاش پىلانلاپ، ماكرو ئىگىلىك سىياسىتى ئارقىلىق قوللاشنى كۈچەيتىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ كىرىزىس كۆلەڭگۈسىدىن بالدۇراق قۇتۇلۇشىغا تۈرتكە بولۇشىمىز. تېخىمۇ مۇھىمى، كەلگۈسىگە نەزەر سېلىپ، دۇنيا ئىقتىسادىنىڭ ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچىنىڭ ئالمىشىشى، ئۇسۇلىنىڭ ئۆزگىرىشى، قۇرۇلمىسىنىڭ تەڭشىلىشىگە قەتئىي نىيەتكە كېلىپ تۈرتكە بولۇپ، دۇنيا ئىقتىسادىنى ئۇزاققىچە مۇقىم، ساغلام تەرەققىي قىلىش يولىغا سېلىشىمىز كېرەك. ئىككىنچى، ئىدېئولوگىيەدىكى بىر تەرەپلىمە قاراشنى چۆرۈپ تاشلاپ، تىنىش بىللە تۇرۇش، ئۆزئارا مەنپەئەت يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىش يولىدا بىرلىكتە مېڭىش. دۇنيادا بىر بىرىگە ئوپمۇ ئوخشاش ئىككى يوپۇرماق بولمىغىندەك، بىر بىرىگە ئوپمۇ ئوخشاش تارىخ، مەدەنىيەت ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈممۇ بولمايدۇ. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنىڭ ئۆزىگە خاس ئالاھىدىلىكى بار. ئۇلار ئالىي ياكى پەس، ئېسىل ياكى ناچار دەپ ئايرىلمايدۇ. گەپ بۇنىڭ ئۆز دۆلىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئۇيغۇن كەلگەن كەلمىگەنلىكى، خەلقنىڭ ھىمايىسى ۋە قولىشىغا ئېرىشەلىگەن ئېرىشەلمىگەنلىكى، سىياسىينىڭ مۇقىملىقى، جەمئىيەتنىڭ تەرەققىياتى، خەلق تۇرمۇشىنىڭ ياخشىلىنىشىنى ئىشقا ئاشۇرالىغان ئاشۇرالمىغانلىقى، ئىنسانىيەتنىڭ تەرەققىيات ئىشلىرىغا تۆھپە قوشالىغان قوشالمىغانلىقىدا. ھەر قايسى دۆلەتلەرنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىدىكى پەرق قەدىمدىن تارتىپ مەۋجۇت بولۇپ كەلگەن. ئۇ ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ ئىچكى خۇسۇسىيىتىدۇر. كۆپ خىللىق بولمىسا ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىمۇ بولمايدۇ. كۆپ خىللىق ئوبيېكتىپ رېئاللىق بولۇپ ئۇزاققىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. پەرقنىڭ بولۇشى قورقۇنچلۇق ئەمەس. قورقۇنچلۇقى تەكەببۇرلۇق، بىر تەرەپلىمە قاراش، ئۆچمەنلىك. قورقۇنچلۇقى ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنى سۈنئىي ھالدا دەرىجىگە ئايرىش. قورقۇنچلۇقى ئۆزىنىڭ تارىخىي، مەدەنىيىتى ۋە ئىجتىمائىي تۈزۈمىنى باشقىلارغا تېڭىش. شۇڭا ھەر قايسى دۆلەتلەر ئۆزئارا ھۆرمەت قىلىش، ئوخشاشلىقلاردا بىرلىككە كېلىپ پەرقنى ساقلاپ قېلىش ئاساسىدا تىنىش بىللە ئۆتۈشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇپ، دۆلەتلەر ئارا ئالماشتۇرۇش، ئۆزئارا ئۆرنەك ئېلىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، ئىنسانىيەت مەدەنىيىتىنىڭ تەرەققىي قىلىشى ۋە ئىلگىرىلىشىگە ھەرىكەتلەندۈرگۈچ كۈچ قوشۇش كېرەك.
Үчінші. Тәрәқи тапқан дөләтлер білен тәрәқи қылыватқан дөләтлерінің тәрәқият пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтлерінің раважылынышы, гүлінінішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәселесі көнсірі гәуділіні ватуды. Жәнуп-шымал пәріқіні түгітшіге тоғыр келі ватуды. İmkaniyetlik sicil terakiyat işleri keskin hırsqı duş kilovatıdı. Yukum şaraitı da her qaysi devletlerinin ixtisadını əsli keltürüşü de bölünüş görülüp, cenub bilen şimalının terakiyat pariqi kengiyip getiş. Hatta muqimlişip kiliş xavip görüldü. Keng terakiy kilovatkan devletle teximi köp terakiyat baylıqi ve boşluqi erişini umumüzlük ümit kılıp, Dünyavi iqtisadni idara qilishda texnik ko'p vakillik xarakteriga va fikr bayon qilish huquqiga ega bo'lishni talab qilyapti. Shuni ko'rish kerakki, taraqqiy qilayotgan davlatlar taraqqiy qilsa, butkul dunyoning gulinishi va muqimligi texnik puxta asosga ega bo'ladi. Taraqqiy topgan davlatlar ham buningdan manfaatlanadi. Xalqaro jamiyat kelgusini nazarda tutib, va'dasini amallashtirib Тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиятыға зөрір мәдәтләні беріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқияты кей хәққани хоқуқ мәнпәәтіні қапалатләндіріп, хоқуқ бараверліки, пүрсет бараверліки, қайды бараверлікіні үлгірі сүріп, әр қайси дөләт халқыны тәрәқият пүрсті вә нәтижілердің ортақ бәріләндіріші керек. 4. Дүнияви хырысқы қол тұтышып тақабыл тұрып, İnsaniyetinin güzel kelgüsünü birlikte yaratış. İqtisat dünya vilişivatkan devirde yeni tasıman öpki yalugi yokumudek tasadibi amivi seyye vakasini ergizmu ahırkı bir kitimlik vaka digilip olmaydı. Dünyavi amivi seyyeni idar kılışını ciddi küçe etişki doğru geliyordu. Yerşari insanla yaşaydıgan birdim bir makan. Kilimat özgürüşüge takabül turuş salmıkını aşırıp, İmkaniyetlik sicil terakiyatkı türütkü buluş, insaniyetinin istihbali ve kelgüsüge münasivetlik. İnsaniyet duş gelgen barlık dünyavi meselelerini her kandak bir devletinin yaki yigane hareket kılıp, el kılalışı mümkün emez. Çokum, dünya boyca hareket kikiliş, dünya boyca takabül turuş, dünya boyca emkarlış gerek. Hanımla, öpendile, dostla. Dünyadaki meseleler çigiş, mürekkep. Meselenin hal kılışının çıkış yolu köp terapçilikini koğdap ve emliyeti körüstüp, insaniyet takdiri ortak gevdisi berpa kılışkı türütkü buluştur. Biz uçuk sığdırışcan buluştu çın turuşumuz. Bekinmiçilik, yehlimiçilik kılmaslıkımız gerek. Köp terapçilikinin muyum mezmuni, halkıradaki işlani köpçilik bağ meslehat kılış. Dünyanın istihbali ve takdirini her kaysi devletle ortak ilgileş. Halkırada küçük kuruk bolu veriş, yeni soğuk uruş kılış. Yekleş, tektisiliş, korkutuş, hadisiyle münasebetini üzüş, teminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hatta ada cuda buluş, dünyanın pekat bölünüş, hatta karışlış kısöreydü. Bölünüp ketken dünya, insaniyet duş gelgen orta hırızkı takabül turalmaydı. Karşılışış, insaniyetinin tuyuk yolu başlaydı. Bu meselede insanla içinişlik bedel töylügen. Biz aldın kıladın savak ilip, undak konu yolda emde kettiği mağmaslıkımız gerek. Biz insaniyet takdiri ortak gevdisi ideyesi de çın turuşumuz. Tenişlik, terakiyat, adıllık, hakkaniylik, demokratiye, Erkillikten ibaret pütkül insaniyetke ortak kımmetini çınsaklap, ideologiyedeki bir terapnımı karıştın kutulup, hemkarlık mekanizmi, ideyesi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıkını en zor derecede küçeytip, dünyanın tanışlığı ve mukumluğunu ortak koğuluşumuz gerek. Uçuk dünya iktisadı berpa kılıp, köp taraplik soğudu tüzülmesini katli koğdap, kemstiş, yekleş karakterdeki ölçem, Qoida sistemi bekitmaslikimiz. Soda, selinma, texnikini ayrı bitidigan igiz tamlıq qorğan qurup almaslikimiz kerek. 20 devlet guruhining dunyaviy iqtisodni idora qilishdiki asoslik supuliq o'rnini mustahkamlab,
makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zinciri, teminat zincirinin mokumluğu, ravalıkını koldap, dünyavi pul muamile sistemisinin mukim, sağlam yürüyüşünü koldap, kurulmalık ıslahatını algı seljetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iktisadının tekimi yukarı süpetlik, tekimi evrişim terakki kılışıgı türütkü buluşumuz gerek. Biz halkara kaydını asas kılışta çın turuşumuz, özümüzünü çoğun tutmaslıkımız gerek. Kadimde cungoluqla kanunun çıkırılgalıqı idarı kılışının başlangalıqıdın diyerek berdi o diye. Halkara cemiyet her kaysi devletle ortak hasıl kılgan kaydı ve ortak tonuş boyunca idarı kılınış gerek ki, bir ya ki bir kançı devlet buyruk vazlı kılsıp olmaydı. Birleşken devletle teşkilatı nizam namısı, devletle ara münasebetti ki, hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Halkara cemiyet ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu halkara kaydıyla bolmasa, dünya ahırda küçlükle acizlani yem kıladığan cangal kaydısı yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip geliyordu. Biz halkara kanunçılıkını katık yolu koyup, Birleşken Devletler Teşkilatı yadro kılıngan halkara sistema, halkara kanun asas kılıngan halkara tertipni kılç tevrenmeyi kovduşumuz gerek. Köptereplik aparatla köpterepçilikni emniyet körstüdüğen supa, şundakla köpterepçilikni kovdaydıgan asasi ramka, onun nopozlukluki ve önümlüklüki kovduluş gerek. Her kaysi devletlerinin münasebetini tüzüm ve kaydı arkalık maslaştırış, kalıplaştırışı çıntırıp, küçüge tayinip, acizlarını boza kılışkı karşı duruşumuz gerek. Kimnin belikitom, muştumu çoğun bolsa, şunun digini hesap bolsa bolmaydı. Köp terapçilik namı da, yak terapçilik kılışkın bolmaydı. Prinsipti çıntırıp, kaydı biktilgen aman, köpçilik önümlük emel kılışı gerek. Tallaş karakterlik, köp terapçilik, bizning tallışımız bop kalmaslıqı gerek. Biz kengişiş, hemkarlışta çın turuşimiz, tokunuşmaslıkımız, karşılaşmaslıkımız gerek. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ijtimai tüzümündeki perik, karşılışış, tırkışının sebebi bolmasdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüş küçü. Tarihni hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine aralaşmay, ıhtılapni, kengişiş, sözlüş arkalık hal kılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgi şunu kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada karşılışıdığan, tırkışıdığan tuyuk yolda manganda, meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun, ya ki soğudu uruş, pen teknika uruşu bolsun, ahırda hemisi her kaysi devletlerinin menfaati ziyan yetküzüdü. Halkının bek saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş tepekkürü, nöl neticilik iliş konu ideyesini çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, stratejilik pikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin içine ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga orku olaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıçtek tarı siyasetini ret kılıp, terakiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir terepleme usullarını çörüp taşlap, her kaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukukı kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülünüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, hakkani buluş asası da rekabetlişin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydiğan iliş musabıksını emez, belki öz ara beslişidiğan, ortak yükselidiğan yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz, devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toktap kalmazlıkımız gerek. Dünya 100 yılda mı görülüp bakmağın zor özgürüşünü başını keçirmekte. Bu hem zor terakiyat devri, hem zor özgürüş devri. 21. əsirdeki köp terapçilikte toğırlarını saklap, yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp terapçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çıntırıp,

Hem mevkani dünya endisidiki özgürüşkü koyup, dünyavi hırsıkı takabül turuş ihtiyacını közde tutup, kent türde kengeşiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idare kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz dünya seyye teşkilatının rolünü cari kıldırıp, insaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya Soğudu Teşkilatı ve Halkara Pul Muamile, Pul Sistemisi ıslahatını algı sılcetip, dünya iktisadının işini ilgiri sürüp, terakki kılavatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşlukluğu kapalı kılışımız gerek. O ademli merkez kılış, pakitini asas kılıştek siyaset yolun işi de çıntırıp, dünyavi rakamlık idari kılış kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürlüğü takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kelişimini emelileştirip, yeşil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakkiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin dünya terakkiyatı ilip gelgen paydının tan bekraman buluşuğa hakiki kapalı kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla. Congo halkı uzak müddet cepağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta tarihi neticelerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakkiyat baskıcı koyup, yeni terakkiyat ideyasını ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, işki taşki koş aylinish bir-birini ilgiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletle bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir xeter bolgan, ortak gülünüdüğen, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Congo, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkıga davamlıq aytıp katnışıdı. Yukumgı takabül turuş, halkıra cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu, hem halkını hemmidin ela biliş, hayatlıkını hemmidin ela bilişte çın turuşunun asasi talepi. Hem, ixtisadni mukim esli keltürüşünün asasi aldıngı şartı. Biz, iştifaklıq ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, uçurdun ortak bahriliniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçeytip, dünyavi yukumgu tosup zerbi bir işçini de katti galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatka aylandırışımız gerek. Congo bugünkü kadar 150 neçi devlet ve 13 halkara teşkilatka yukumgı takabül turuş yardım berip, ihtiyaclık devletlerge 36 tibbi mutahhasle grupsi evetti. Halkara vaksina hemkarlıkıga ahtip medet verdi ve katnaştı. Congo erkaysi devletler bilen yukumnun aldığını iliş tizgilleştiki paydalık tecrübelerini devamlık ortaklaşıp, yukumgı takabül turuş iktidarı aciz devlet ve rayullarga çamının yetişişçe yardım berip, terakki kılıvatkan devletlerinin vaksinaga erişiş ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyanın yukum üstünün baldırak tel tüküsü galbi kılışıga küş koşudu. Hürmetlik radyo anlıkçılar, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 1. ayının 25. günü Dünya İktisat Münbiri Davos Karalmasi sözlü şiğinde kılgan insaniyetin ilgirleş yolunu köp terapçilik meçhili arkalık yordaydı namlı kalaydı tebrik sözünün bir kısmını anlattık.

Onu koltuğudan yülapı turğuzdum ve iştirip digidek yatıqıgı əkirip yatqızıp koyup qaytıp çıxdım. İç-içimden çıqıvatkan açıq bir toyğu vücudumun çirme vağan idi. Kecece özüm haqqıda uzundan uzun oylandım. Mumamın ölümü, apamın kopal muamilisi, Əkbərinin bayıqı sözleri. Menamını koçup zadlı aram bəmegen idi. Kiçik vaxtımda mumamdan sorğunum inak esimde. Muma, ben apamın

Bekip alğan balısı mı? Yağ balam, seni apan öz tuqqan. Əmis nemişqa menli yeni turğızmaydı. Sıngılım bilen enimni özü baqıdı. Sənbek ağırıqcan, apan fukuların bilen bille seni bekip olamaydı. Şuna seni mən əkil bağın. Mumam şundaq təbiyatıpla içige tatqını çeçimip getetti. Mumam ölüp ketkenden kin, dadamda mı bir qeytim bu sualını sorğunumda, dadam mu menin ulanın öz balısı ikkallikimini etkan idi. Belki birasının eğizdin, ''Hə, sən apanın beqib alğan balısı'' deyen cevabını anlıqan bulsam mı, bunçelik bir aram bub, könlüm yerim bulmas bu qeymi tikindeymen. Amma ızcıl anlıqınım menin ulanın öz balısı ikkallikim idi. Çandırma yürgünüm bilen apamın köyün işige, asırışıga, mehirini bir işige erişemegen bu natıvan könlüm şünçelik yerim hem gerib idi. Belkim ekberni, kalbimden aşu yerim qağın boşluğunu toldurdu dap oylap qağın buluşum mümkün. Şuna onundan bək çoğun ümit kütüp ketken buluşum mümkün. Manı əmdi o meyli bilip esun ya ki bilmey durup esun, aşu bir eğiz sözü bilen menin işenç teğimini kumran kılıp, kalbimdeki aşu boran hulap durgan gerib boşluğunu teğimi çoğun aytıp etken idi. Səhərde ruhsız halatı ornımdan durdum. Şu tapta naştı qoğumu yok idi. Yüzümünü çalıp olu jüyüp, kiyimlerimini almıştırıpla işkımandım. Dervasının çıkışımğa oturup oyluq, kaş gözleri çıraylıq bir ayal aldığını tostu. Siz Aynur Saqçı bulamsız? Şundaq. Mən Dilber. Ekber'nin ayalı. Aldımdaki ayalını aldı da keçirgüsüz hatalıq ötküzü koygandek onun közüge odul karışkımı cüret kılanmadı. Vakit çıkarsınız, siz bilen paranlaştığan mühim iş battı. O aldığı bir kadem ilip bana yıkılıp geldi. Buludu. Mən hazır iş kımangan. Keşte işten çükendi paranlaşaylı. Telefon numaranız. Tilim kalvalaşkan halda onunla telefon numaramını eğitip bədim. Ve borluplamandım. Şu tapta bu ayalının aldı da yeni birden tursam, yığılıp taşlaydıgan da kılattım. Aşkanıga kırıp naştı kılış, hıyalıdan vazgeçtim. Bütün bedenim beşimdekli iğir. Netçi mın patman yükünü götürüp meni vatkandek, ayaklarımını testi yötkep, hizmet ornumga geldim. Mecazınız yok mu? Gülzuba çırayım karaplı sordu. Hı, azraq sukamdap kaptı mən. Kaynak son köpürek hiç birin əmise. Mahkul. Gülzuba koyup bəygen kaynak sonu ilipla köpül tutup içi vettim. Putkollarımğa sel mağdur kırgendek bulup, onunla əgeşip yığın qımandım. Yığında hoşnı şəhərge saxçılıqı adam yötkeydi qalıqı uxturuş qılındı. Mağın uxşaş yığın xizmətki qatnaşqalla, toy qımığın balısı yoxla aldın qobıl qılmaddı. Yığından çıkıp cimcid oturup işimge kırışıp gettim. Ameliyatta hizmetki kırıştığımı yok bilmeymen. Ama hıyalım cahide emesiydi. Sizce Aynur tızımlattınız mı? Yağ dehi, sizce? Oylaşıvadı ben, böyle baramdık ya. Bizden muşundak töhpü gözüp işleydiğin vaxtımız dursa, onun üstüge yezdi emes, şehrinin özde işleydikemiz. Oylaş bakay. Buludu. Mən bu ət səhər qarar kılmən. Bulsa, belli bir yerib kiləyli. Obdanıraq oyluşum. Mahkul. Türlü xiyalla bilən künni kəş kıldım. İşdən çüb turuşumğa, ət deyən barlı urlub üzlüb qalğan numurdan telefon gəldi. Yaxşımsız. Mən Dilbər. Qayarı görüşümüz. Sırtqı çıxın. Sizni saxçıxanın aldı saxlavadı mən. Saxçıxanın aldı da pozur kiyingən bir ayal duraddı. Yakınlap gelip, kuyuk kırım hem parpor kiyimle içirge bu ayalının ətiyenki ayal ikerlikini testi ilgi kıldı. Yorun. Onunla əgişip kettim adım ben. Bəzlə işkimizge boyunu qayılıp ketkici burulup qarab atıdı. Bəzlə bizni köstüb, kusurluşub, bir neyimlən deyişib atıdı. Şu əsnada Gülzibadın telefon geldi. Siz nədə Aynur? Bırsıbdan kettim adım ben. Dilver fəcət bilən ma? Hı-hı. Köpürek ihtiyat kılancı mı? Bulsa, ekberini onundan talaşma. Erzimeydi. Mahkul. Bire iş bulsa, bana çokum telefon kılın. Mahkul. Sizni bir yerge başlap barayı desem, kentimizin ahvalını özünüz ködünüz ufkam. İşkimiz kırıp oldurup mundaşkıdak muvapıq bir yemi yok.
Onun üstüge hazır hemme xalqın közü işkimizde. Şuna doktorxananın yendiki ravaqı bir paranı şeyli. Paranımızga hiç kim dəxli qılmaydı. Qaran sığınım. Dilber pistalları valıldab nur çeçip durgan altın ran çeken könlüginin tar etigini küçep üstüge tatdı. Ve özünü yağış orunduğu taşlap, kuluğunun yendin sangılap durgan çaşlarını tüzleştirgeş, gepin dağınlaştırdı. Mən Ekber bilen 6 yıl muhabbetleşip, bir-birimizin ölgüdek yaxşı görüşü toyqığın. Ekber'nin kolda teyhi, meni alamısa özünü öldürmamakçı bulup, beğişini kesivağın tatu ızımı ba. Toyqılı bir yıldın aşkanda, Ali Mektep'teki bir oğul savaq dışın bilen telefonu paranışıp koyğalıqım üçün, küllemçili kılıp tolu oruşup, onun cidallarına paylamay, bir mezgil ayılıp dursaq, qadirim geytədəb oylap acıraşqandım. Her işkimiz könlümüzde, məlum bir mezgil ötkendin gen yarışı valımızdab oylağandıq. Hazır, işki tərəf çoğunlamı bizni yaraşdırıp koyuşunun tayarlıqını qılıb atıdı. Anlasam, siz bu yakilipla Ekber bilen tepişip qapsız. Texi, araq sorularıgı belli kirib, korumulanı korup berib, Ekber'nin kiyimlini jöp berib yürgüdəksiz. Şuna, sizki içim ağırıp, sizni alınıp ketip atkan yaşlığınızı içinip, sizni izləp geldim. Belki Ekber bana köz tüp koymandab, sizni yenigi tatkandı. Ama Ekber'nin yaxşı gördüğünü sizdemez, mən. Biz haman yarışıp kalımız. Mən bu Ekber'ni sizge koş qollab sunup bəməymən. Şuna, siz yaş bolğan denkin, özünüzgi maske güdək, tek toy qımıgan jigitdin birən tip toyunuzunu qılın. Mən bu Ekber bilen üyümünü tutay. Bacı gepni sizge etip koydum. Qandaq oylaş özünüzün işi. Ama Ekber'ni mən çoğumlu yenim qaytırıp gelmen. Dilber, geplerin dəp olubla, məndin, sının gepin bağımı dəp sorab mı qoymay, çecini birli silkip kəynik ötküzü etip, ketip qaldı.

Keşte işten çüş vaxtı da Salahidin işkimizgi bir həbdə təmağan denkin idarının orunlaşdırışıq asasən yardım noxtısıqı bir işimiz oxturuldu. Yataq qaytıbla Gülzıbanın yardımı da nərs gereklərimini yığışdırdım. Şu arada Əkbər yataq qırıp geldi. Ne var siz Aynur? Xoşun şəhərgi yardım gibardı. Bana vakaltan Gülzıba cevap verdi. Neymiş qandı? Yokunu orunlaşdırışı. Salahidin işkimiz bir maşinığa nərs gereklərimizini besib, bu yerdeki xizmettaşlarımızdan xoşluşub, şəhər qarapmaldıq. Min boldu, kızım. Bıraqla qaytıp kəpsiz qo. Laqılıqanını kötürüp kırvatqalıqımını köygen dadam aldırıp sordu. Xoşni şəhərge yardımgi bar dikən mən dada. İdarını orunlaşdırışıma? Hə. Bopdu o balam. Qaya bizgi ehtiyaclıq bolsa, şüyəgi berişimiz gerek. Partiya hükümetke yaxşı cevap qaytırışımız gerek. Apam ündümedi. Ama narazılıklı tolup ketken közlerde ayıbdaş uşkunu çaxnab durattı. Keşte dadam bir telefonu ilip bana lappıda karıvetti ve sırtkı çıkıp getip 20 saatlerde kaytıp kirdi. Aynur, bu yak kırana kızım. Nakul dada. Ekber degen jigitken. Emesli paran kıldığı. Dadamğa nemi deyişini bilmey, taramla tökülüp gettim. Jığılman kızım, sizden talışınız hormat kılmen. Ama ağı jigit püşayman kılvatkan oğuşaydı. Bana bək yalırıp kettip atıdı. Aqımğı yanmayman dada. Buludu kızım. Hepdelik təmin işten kiyen Xoşni şəhərge atlandıq. Salahidin yenimde durup, varlıq işlerimde orınlaştırıp atattı. Onunla bir haza qarab durgan dadam onun yeniğe kilip, onun kolunu çın sıkıp durup, nemilən dur, dedi. Poyiz içi de boğunum üçün ulanın nemilən deyişkəlikini bilmedim. Salahidin yenimge çıkıp ulturdu. Poyiz kız qaldı. Bizge qarab, kol bulan ıldıvatkan dadam bilen sınlımının yan tarbide, poyizinin kendin jügürüp kilivatkan Əkbərni görüp qaldım. Dadanız sizni mağa tapşırdı, Aynur. Üstüden bir ədiyalını ilip, bana yiyip koygaş, şundaq dedi Salahidin. Erzimey mən Salahidin. Mən könlü çıkılıp ketken kız. Mən mu qar yetim. Əhvalınızı toluq bilmesem mu, könlünüzde bir boşluğunun balıqını bilmem. Ruhsat kısınız, şu boşluğunu mən muhabbetim bilen tolduruşunu xalayman. Toldurupla kalmay, günlə içil durman. Sögüyü çak-çak kalamayman. Bu çak-çak emez. Mən ışıq düşkən günü başlıqın ışıqanızda sizini körüplü yaxşı görüp qalan. Ama siz bana fırsat vermediniz. Benim işlerimi bilem siz. Bilmem. Momanızın yendi çoğun bulğalıqınız ne? Apınızdan könlüğün su içmeydi qalıqını bilmem. Onun bu sözünü anlayıp özüm tutu olamadım. Yaşlarım taramla töküldü. Jığılman, hemen unutup getin Aynur. Biz baştan başlayalım. 10 dışık değişikliğini çokum 10 dışımız gerek.

0: ترقلق اورخلاشنن اونمی حقیقتاً شونچی یخشمو. اونمی یخشی لیکن نهم ملادم که ماسکیلی برمیدو. وخانشالیک 5 دکترخانه سونگ کسالیکلر بلومنون معاون مدر وراجی چن فانجو مندختدی. بخل چنقش اکسیگل قرکت که تاوه بلوب مایسیریش و اورخلاشق نسبتا نقیقتاً یخشتالاش حسابلندو. لیکن بخل اورخلاش سولی هم مادم که ماسکیلی برمیدو. Agar chiniqish jarayonidagi badan qiyofasi to'g'ri bo'lmasa yoki chiniqishning tiz bo'g'imida masla bo'lsa, palampaga chiqish orqali aksincha tiz bo'g'imning yukini oshirib yetadi. Chin Fangjo mundaq dedi. Yaqindan buyon kishilar orasida olqish qirishgan oshqursoq palampaga yomishib chiniqish usulining o'rixlashqa foydasi bor. Bir kech uxlagandan keyin badanning glikogen zapsi ozlaydi. Bu vaqtda yana oksigenlik harakat qilganda badan texmi ko'p mayni energiya manbasi sifatida ta'minlaydi. Bu badanlik mayni serishga texmi foydali. Chin Fangjo misol keltirib mundaq tushuntirdi. Palampaga yomishda badan qiyofasiga ahamiyat berish kerak. Unda qilmaganda tiz bo'g'imi asosan zaxmlandi. Bu xil chiniqishda surat qo'g'ilib ketmaslik, put alqinning yerga to'liq tegishiga diqqat qilish, keyiniga tepkanda topon bilan kuchash kerak. Bunda qilganda yo'tan va sag'ri muskullarni chiniqtirg'uli bo'ladi. Shuning bilan bir vaqtda yompashni egish, bel va dumbini tik tutish, sag'irni sal keyiniga qilishga diqqat qilish kerak. Bunda qilganda unumli harakat qilishga kapolatlik qilish bilan bir vaqtda Tiz bo'g'imining zaxminishini azaytqili bo'ludu. Chin Fangjo yana munda qas kapti. Ashqorsaq palampagi yamshib chiniqish usuli hamma adamga mas kelib bermaydi. Masalan, 30 yosh va yashanganlarning odatda tiz bo'g'imi ancha yaxshi bo'lmaydi. Ko'p sonliklarda so'ngak bo'g'im yallug'i bor. Ular palampay orqali chiniqqanda tiz bo'g'imining yuk ortib ketishi mumkin. Chin Fangjo yoshlarga taklif berib mundaq dedi. Yoshlar ilmiy usulda palampayda chiniqishni o'zining o'riqlash harakatining bir qilib tanlasa bo'ludu. Lekin biz kelinglik davolash jarayonida harakat usuli to'g'ri bo'lmasligi sababidan tiz bo'g'imi zaxmlangan bemorlarni ko'p uchratdik. Eng yaxshi usul palampada chinqishdan burun badan qizitish. Chinqib bo'lgandan keyin pay so'zish harakatlarini ishlash kerak. Bo'lmasa, harakatdan keyin muskullar uzun vaqt jiddiy holatda turadi hamda elastiklik ojizlaydi. Keyin harakat qilganda tiz bo'g'imi osonroq buraydi.
1: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
2: Menche urush, ikkinchi dunyo urushida qaza qilganlar 70 milliondan oshdi.
3: Minoch acharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana acharchilik ichida turibdi.
4: Vaba va muhit bulg'unishi mo nayti qo'rqinchliq.
1: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
4: U nima?
1: Tamaki chekish. Tamaki çekişini Dünya Seyyar Teşkilatı insanların 5. yıl tehdidi deb atağa. Her yili 8 milyondan artıq adamın cınığı zamın bulmaqta.
5: Parmağınızı kısılağınız, özünüz ve başkalarının hayatı. Biz tamakıya yağ deyli.
0: Tövendiki yeni pen texnika məhsulatları turmuşdiki bəxt toyğunuzni yuqur götürüb, sizgə cismani və ruhi cəhətdən xoşallıq ata qilishi mümkin. Aləm uşqutisi asman boşluqi piroyoksiya çırıqi. Siz yıldızlıq asmanı görüb baqqanmı? Bugünkü kündə yuqur pen texnikinin karameti bilən, aləm uşqutisi aləm boşluqi piroyoksiya çırıqi yıldızlıq asmanı öyünüzgə köçürüb kırıdı. Onun işletiliş prinsipi piroyoksiya plastinkisnikidən anç pərxlənməydi. Lekin kichigi selingan yuqori aniqlikdagi surat va yuqori sifatli ko'rsatish uskunalari proyeksiya unumini intayin suzuk ham aynan qiladi. Ashqandan keyin uyning hamma yerida yulduzlar chaqnab turdi. Tasavvurdagi quva yulduz tumanligi, qo'l bilan tutqili bo'ladigan yulduzlar sizni xuddi xiyolingizdagi romantik olam dunyosida turgandek his qildirdi. Ya'ni kelib tizginak orqali 8 xil chiroq nuri andisini almashtirg'uli bo'ladi. Yulduz tumanlikning rangi har xil bo'lib, har xil andiza odamda o'xshash bo'lmagan tuyg'u his qildirdi. Uyquga yordam beradigan yangratqi. Kechachi uxlamaslik ismini qo'shib ishlash sababli nurg'un kishilar oqshimi titib bo'lib uxlay olmaydigan bo'lib qoladi. Uyqusizlikka giriptar bo'lgan nurg'un bemorlarning tez uxlashiga yordam berish uchun Pan texnika shirkati alohida ilg'or texnika orqali uyquga yordam beradigan yangratquni tadqiq qilib yasab chiqqan. Bu yangratquda o'xshash bo'lmagan 7 xil ovoz bor bo'lib, ular ayrim-ayrim shamol qo'ng'irqi ovozi, yomg'ir ovozi, suvning ovozi, qushlarning ovozi, dengiz to'lqinining ovozi, gulxon ovozi, televizorning gijildigan ovozidan iborat. Ularning hammasi oq shovqinga tabi.
6: Layli gücü bu yetti xil avazını neçimin xil təbii avazdan təkrar tallıqan. Uxlaşdın burun yanratqını içib qoysa, adəmni azad yiz quldurub, təşvişlinişini azaytib, keyfiyyətini tənşəş arqılıq, uyqını yaxşılaş ünümü

0: yetkili bulundu. Yakışlık boğandan sırt, bu avaz yanıratkonun özümü körken bulup, öydeki her kandak çayga koyulsula özgeci menzara asıl kılalaydı. İlip yürüyüşke eplik buyun oğlaş yastıkı. Hazır ışkı çıkkanda kompüterge karaş, işten çüşkende yan telefonga karaş adet kaylandı. Koçılada sangılma başla kademde bir uçurap durdu. Köp kıl işletilişçalıqı ige ilip yürüyüşke eplik, buyun oğlaş sandıqı, boynunuzun besmini yengelle dedi. Adetki buyun oğlaş asvabı qoğuşmaydıgını, bu kıl buyun oğlaş yastıqı içige elastikliği yukarı ətsi saklaş bulatı oranlaştırılgan bulup, möre buyun agresizliğe, asasen buyun umurtkısını pütüllay oruvelip, işçiden qetip kalgan muskullarını boşduup, serkırap ağırışını ünümlük pəsəy dedi. Meylesiz düştük aramda bulun, ya ki seperde bulun, taqvasınız pek rahatlimsiz. Taqlidi yalqulluq nemleştürgüş. Köpçilikki bir xil körkemlik bilen adetten taşkırı küşlük ıqtidar birleştirilgen yalqulluq nemleştürgüşini tavsiye kılımız. O, yalqun bilen suni əbçilik bilen birleştirip, yoruqluq koşulgan tumanını yığıp, haqiqi yalqun ünümü asıl kılıp, inçki su tumanlarını payda kılış bilen bilə, keypiyat tuyğunuz ve məqsəd tuyğunuzunu kandırdı. Elbette onun yalqunu haqiqi yalqun emez. Yoşurun xayıp elip keliştin ənsirmisiniz mi boludu? Bu xil yalqulluq nemleştirgüşte nanometr derecede tumalatıp pürküş usulü kolunulup, su nanometr derecesindeki küçük molekulalarga aylandırıldı. Bu küçük molekulalar bivasta adam bedendeki ter töşükçileri arqılıq, muskul astığı çonqırlap kirip, terinizin nemlikini uzaqçı saxlaydı. Uyku doktori köz maskisi. Kündülük hizmet ügün işte çarçaşını saxlanğılı bombaydı. Programmerla layılgan bir xil uyku doktori köz maskisi dünyaya geldi. Ananvi qızdış materiallarga seleştirganda uyku doktori köz maskisi işletilgen nanometallı qızdırı sistemisinin temperaturisi en yokuru boğanda 42 Celsius gradustan eşip ketmeydi. Bu temperatura közge en maskildigan temperatura hesaplandı. Onundan başka köz maskisi yine yirak infira kızıl nur çıkırdı. 4-14 mikrometrgacı keledigan yirak infira kızıl nur bilen adam bedeninin radiyasiyesi özüren maslaşkan bulup, hayatlıq nuri depat oldu. O, istiş efekti payda kılıp, adam bedeninin madde almış işini ilgiri sürüp, köz etrapı muskullarının astığı çonkır kırıp, köz etrapıdaki çınqalgan muskullarını boşaştırıp, köz kısmıdaki ağırıq sezimini pəsəyit oldu.
1: Adaş, et boğcığı verip 10 kilometre şükürüp gelemduk.
2: Vay, buludu, acem yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizde biz dışarıdık, adaş, hazır bili çınıqımızda biz dışarıdan bulduk mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdıq. Bəs küçə, hey top oynaymız. İlgiri tor oyundu bəs işətdik. Hazır çeniq işdi bəs işimiz. Hey, tağ çox qısıq yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mə. İlgiri bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salametliğe en bağansır, yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet bir eyli.
0: Sizde mundaq tunıştak acayip tuyğu bop bakan mı? Sayat kılıp natunuş bir cayga barganda konu caydı kayda sayat kıgandak es kılısız. Başkıla bilen uçuraşkanda tunış es kılısız. Ama konkret menzirini bolsa əsliyemeysiz. Şunsikidek manzara reallıqtı yeni bir qetim körülgen bolsa, bu qandaq iş? Tunuştak bu xil tuyğu umumi yüzlük buludu. Əməliyyatta köp sandiki kişiler turmuşunun məlum bir peytide bu xil tunuştak hadisini baştan keçirdi. 1600 nəcil ilgiri Şimali Afrikadaki qadimki dəvir paylasopları bu xil hadis doğrusuda ən burun xatırı qaldırgan. Psixologiyada bu xil tunuştak tuyğu körüş sezimi hadisi dəp atılıdı. Tədqiqatın məlum buluşca 97%-dən artıq adamda körüş sezim hadisi payda buldikən. Bunun işçidə 3-2 qısımdan artıq adamda bəlgilik qanuniyyət bağ bulub, bu xil hadisinin yaşla arsızı 101 işqetim sani ən köp buldikən. Ondaqda, körüş sezim hadisi qandaq 101-udu? Körüş sezim hadisinin ilmi düşəndürülüşü. Körüş sezim hadisi köpallarda təbii payda buludu. Təcrübəxanada onu sünni aldı qayt payda qılış, qiyinçilik və xırısqı tolğan buludu. Əməliyyatda, növətdə körüş sezimi hadisinin payda buluşunu düşəndirdiğən iniq mexanizm yox. Bıraq, ilim fən sahəsidikilə bir qısım izdin işlənib bağın. Gərçə, körüş sezimi hadisi səqanqır effekti dəb atalsımı, likin onun mürəkkəbdiki və özgəçilikini nəzərdə tutub, 100 nəticəlik tədqiqatın kin, ilim fən sahəsidikilə səqanqır effektinin çoğun menindeki birli xil səqanqır qurulması bilən münasiyyətlik əməslikini umum yüzlük etiraf qılğan. Psixologlarının ən yeni tədqiqatının bayqılışca,

0: مرکز خلق رادیو استانسی مملکت خبرلری و خلقرا خبرلر
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, bugün 2026 yılı 7. ayının 1. günü Çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızda başlayalım.

0: yollaştı. Lichang, hərbiyədən çəkingənlərinin işqə orunlaşış, egilik tikilişini ilgəri sürüş nizamını ilan qılış toğırsıdaki Goyan buyruqını imzaladı. Venezuela'daki küşlük yer təvrəşdə 1943 adam qaza qıldı. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə diqqətinizlə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bolsun.
1: Stansımız xəbəri. Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 6 ayının 30. günü yığın içip, kelkündü müdafiye görüş, kurgakçılık takabül duruş hizmetini tetkik kılıp orunlaştırdı. Yığınga Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti'nin başşucisi Xi Jinping riyasetçilik kıldı. Yığında mundaq tep görüstüldü. Bu yıl asaslık kelkün mezgilide, devletimizde Naçar havarayı hadisileri yenili bir kadar köp boludu. Kurgakçılık mı, ölçilik mi boludu? Cayla, alakadar tarmakla, ideyevi tonuşni yenimi östürüp, tüven çek tepekkürü, ahırk çek tepekkürünü müstekkem turguzup, mevkani zor kelkündün müdafiye görüş, iğir kurgakçılık takabül turuş, küşlük tayfın boğrunudun müdafiyelinişki karıtıp, küşlük tedbir kullanıp, kelkündün müdafiye görüş, kurgakçılık takabül turuş, xeterdin, afettin kutkuzuşunun türlük hizmetlerini yakşı işliş gerek. Yığında munula tekitlendi. Halkının hayati bihaterlikini baştın ahır aldın korungu koyup, közütüş, aldın malumat berişinin toğurluk derecesini östürüp, keskinlik bilen kişilerini xeterdin sakınlışka vaktıdı yötkep uğurlaştırıp, köp adam kaza kılış, köp adam yarlınış ehvalının yüz berişidin katlık sakınlış gerek. Çoğun derya, çoğun köllerinin kelkündü müdafiye görüş bir xeterlikige hakiki kapalatlık kılıp, derya köllerinin kelkünlü koyup beriş boşluğunu baş kuruş, tizgilleşni umumüzlük küçe içiş gerek. Kurgakçılık ve hölçilikinin ciddi özgürüş xeterige yüksek ehmiyet berip, kelkündün müdafiye görüş, kurgakçılık takabül turuş ne, işki koldu tutuştu çın turup, su menbesini bir tutaş baş kuruş ve tenşeş ne küçe iç gerek. Zor ul esle ve kurluvatkan kuruluşlarının kelkündün ötüş bir xeterlikigi kapaletlik kılıp, yoşurun xeyübünü tekşürüşünü küçe itip, yezi igilik ul esleyelerini kogdaş ne küçe iç gerek. Yığında mındaq tep görüstüldü. Xeterdin kutkuzuş, yardım beriş, apettin kutkuzuş işlerini tez, yukur ünümlük yolgu koyup, küş, cabduk, maddi eşya tayarlıkını yanımı yakşı işlep, bir tutaş orullaştırış ve oldun orullaştırıp müdafiye görüşünü küçe itip, intayın naçar ehvaldaki kutkuzuş iktidarını östürüş gerek. Apettin kutkuzuş, yardım beriş hizmetini köngül koyup yakşı işlep, apet küçürgan ammının asasi turmuşuğa hakiki kapaletlik kılış gerek. Baylık ne asasi katlamğa mayıllaştırış, küş ne birinci sepki yüzlendirişti çın turup, asasi katlamının kelkündün müdafiye görüş, apetnin zihnini azaytış, apettin kutkuzuş iktidarını küçep östürüş gerek. Yığında munula talep kılındı. Her derecelik partkom ve hükümetle Partiya Merkezi Komitetinin tedbir orullaştırmalarını estaydıl zıcıllaştırıp ve emeliyleştirip, kelkündün müdafiyeliniş ve kurgakçılık takabül duruş mesuliyet tüzümünü katlık emeliyleştiriş gerek. Devletlik kelkündün müdafiye görüş, kurgakçılık takabül duruş başkumandallık şitabı maslaştırışını bir tutaş pilallaş, ve yötkep orullaştırışka kumandallık kılışını küçe itişi. Alakadar tarmakla mesuliyetini ada kılış gerek. Her derecelik rehberi kadırla toğur siyasi netice karışını müstekkem turguzup ve emeliyeti körüstüp, nöbetçilikini küçe itip, aldınkı septe kumandallık kılıp, ammini apetli müdafiye görüş, apetinin zihnini azaytış, apetin kutkuzuş hizmetlerini bütün küş bilen yakşı işleşke teşkillişi ve seferber kılış gerek. asosiy qat

0: Hürmetli radio anlayıcılar. Emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radio anlayıcılar, mən Somret Yasin.
0: Radio anlayıcı dostlar. Yakında Namibiya Xalq Təşkilatı Partiyasının baş şujisi Sofiya Şaningva, Jungo Namibiyanı öz işçi kalan yer şaharının cənubidiki dövlətlərinin zamanivilaşdırış yolu üstüde izlenişini mühim örnekki iyi kıldı. Jungo baştan ahır Namibiyanın şençilik əmrayı buluşka ərziydo dedi.
1: 2026 yıllık yazlıq Davos Munberi yakında Liaoning'nin Dalian'da ötküzüldü. Dünyadaki siyasi, soğudu sahasıdın kəlgən vəkillər bir yerge cəm bulub, ixtisadın əsligi kilişi, energiya tipini özgərdiş, süni əqil, ecivitiş, həmqarlışış qatarlıq timbalarını çörüdəb, çoğunqur fikir almaşdırdı. Jungo Pursti Munberdə köp tılığı elindi.
0: 6 ayının 23. günü keçdə təqdir qismətli billi buluş, dağdam yolda uzaqçı meyinişnamlıq, Jungo'cu zamanı vilaştırış muvaffakiyetleri sürat körgezmesi, Jungo'nun Rusya'da turuşluk baş elçihanısı da ötküzüldü.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, tövendide kıtanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, yakında Namibya Halk Teşkilatı Partiyası'nın baş şucisi Sofia Şaninva, Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Cungo Kompartiyası'nın rehberliği de, Cungo kişini kayıl kılıdığan terakkiyat muvaffakiyatlarını kolga keltirdi. Cungo Kompartiyası, halk merkez kılıngan terakkiyat ideyası da çıngtırdı. Uzak müddetlik planlaş, stratejilik nezer dairesi giyge. Namibiyanı öz içi algan yer şarının cenubidiki devletlerinin zamanıvilaştırış yolu üstüde izdinişini muhim örnek bilen temilledi. Şaninva ilgiri köp qetim Cungo'u ziyaretki gelgen. O mındak dedi. Her qetim Cungo'u ziyaret kılgınımda yeni terakkiyatını, yeni ul əsləyələni, yeni texnikalarını, kün sayın yeniliniv atkan özgürüşlerini görümen. Cungo Kompartiyası halkının menfaatini başının ahir birinci orunga koyup, küçlük teşkilleş, seferver kılış ve icra kılış iktidarı arkalık türlük siyasetlerinin emililişini ilgiri sürdü. Bu Cungo'nun gayet zor muvaffakiyetlerini kolgu keltürüşüdeki muhim sebeplerinin biri. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Şaninva Cungo'nun 5 yıllık plan arkalık devletinin terakkiyatı ve ilgirlişigi türtki boluvat kallıkıga izcil dikkat kılıp geldi. O mundaq dedi. Cungo Kompartiyası eniq terakkiyat nişanı tüzüşkü mayır. Hem de öz ara maslaşıdığan siyaset

Hürmetli radyo anlıkçıla, vaktinin ötüşü bilen dünyadaki hem nerslerde gayet zor özgürüş bolud. Süni hemra boşluk götürüldü. Yadro elektr stansı kuruldu. Çakmak poyiz sepil ravakadın öttü. Bu nadir körünüşle yeni Cungo'nun zamanı vilaştırış terakkiyat musabısıdaki her bir puhtı ıznalarını eksettirdi. 6 ayının 23. günü keşte takdir kısmetli billi boluş. Dağdam yolda uzakçı menişnamlık, Cungo'cu zamanı vilaştırış muvaffakiyetleri süret görgezmesi Cungo'nun Rusya'da turuşluk baş elçihanısı da ötküzüldü. Süret körgezmesi de Şenhua agentlikke tallap çıkan 40 part süret körgezme kılınıp, Cungo'nun iktisat, cemiyet, pen, teknika, medeniyet katarlık sahalarda kolgu keltürgen tarihi, icadi muvaffakiyetleri namayan kılınıp, 100'dün artık Rusyalık yaşını nek meydanı berip körüşke celip kıldı. Moskova daşösünün okuğutsi Darya Belobordova körgezme rayonu da asta kadem elip, közlerini üzmey süretlerini ködü. O mındak dedi. Süret körgezmesi de 20. əsrinin 50. yıllardaki rengsiz süretle başlanış noktası kılınıp, yeni Cungo terakkiyatının en dəslepki kıyapıdı. Kiyinki terakkiyat özgürüşleri namayan kılınıp, Cungo'cu zamanı vilaştırışının dikkatini tartıdığan muvaffakiyetleri köp noktadan namayan kılınıpdı. Şünç kısqı vaqt içide Cungo'nun terakkiyatının şünç tez boluşi ademni hayran kaldırdı. Körgezmini köygende közümüzni üzelmey dikenmiz. Bu kişini çonkır təsiratkı igi kılı diken. Rusya Ali İqtisat Şöyanının okuqıcısı Anna Çakmak Poyuzunun Beijing Yongdingmin Ravıqıdın ötüp ketip atkan sürüti aldı da uzun güç turup körünüştiki her bir tepsilatını estağidil kördü. Anlamındak dedi. Kadimi ravak bilen növetteki ilgar teknikiyi vekillik kılıdığan yukur süretlik poyiz, sürette bir

Ügünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ügünüş yolda ıcdahat bilen izdinuvatkan, izdiniş davamıda alğı ilgirləvatkan radio anıqıcıla. Muşu vaxtanla xeyirlik bolsun. Bugünkü ügünüş programımızda anlaşanlarını karşalımız, mən Arapat Ösencar. Biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 1. ayının 25. günü Dünya İqtisat Mondri Davuz Karalmisi sözlüşü şiğinde kılgan İnsaniyetin ilgirleş yolunu köp terapçilik meşili arkalık yortaylı namlık alaydı tebrik sözünün bir kısmını anladınız.

Hürmetlik reis Şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşsıman öpki yalogu yoku mi? Dünya mıhyası di yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğen katma kat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaytı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şunun kati işinimiz ki, zimistan kış baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu kiçe tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet çokum yukum üstüdün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üs bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla. Tarih aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlik tütürütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarihta tuncuk etim birli vakitta eğir zerbegi uçurap, dünyavi kesip zanciri, teminat zancirinin ayılınışı tosalgı uçurap, soda ve silinme paliyeti davamlık peskoy hale tuturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dollarlık iktisadi kutkuzuş, yardım veriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de hele hem naiti eğir turaksızlık, istikbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş planlap, makro ilgilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldırak kutuluşuğu türütkü buluşumuz. Degimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürüşü, kurulmasının tanşilişige katli niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam terakki kılış yoluğu silişimiz gerek. İkinci, İdeologiyadaki bir taratlama karşını çörüp taşlap, tiniş birli turuş, özlere menfaat yetküzüp ortak payda iliş yolu da birlikte meniş. Dünyada bir-birge opma okşaş işki yopurmak bolmağındak, bir-birge opma okşaş tarih, medeniyet ve icdimai tüzümü bolmaydı. Her kaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve icdimai tüzümünün özgü has alaydılığı var. Ula Ali Yaki

0: 922 yılı Avrupa'da okuvatkan cüde partiye kırış arzusunu manumuşun takış padeligen.
1: Jongo Kompartiyası memleket boyunca birden bir en ilgar partiye. O proletariat partiyası. Yapon baskıncılarına karşı turuştu çıntırgan. Yapon baskıncılarına karşı uruşunu adakçı damlaştırgan partiye. Yaşlığı has, algı ilgirlevatkan, halkıra ehmiyetki ige partiye. Men nurgun yaşlığı okşaş, özümünü partiye gibi işleştiğini halayma.
0: Bu, Huanghe Umumi Khorunun Abduri Shen Shinghai'nin partiye kırış iltimasıdaki cümleler. Ocağda Yapon baskıncılarına karşı uruş otik, evcigi çıkan idi.
1: Kompartiye halk amısının nicatkarı. Kompartiye bolmasa inkılap galbi kılalmaydı. Namratla kat götürelmeydi. Men Mavcuşi'nin gibini anlap, Kompartiye'ye ergiş minip, konu cemiyetini avdurup taşlap, yeni cungu kuruş, komünizmini emelge aşırış için küreş kılımen.
0: 1946 yılı Yaş Cao Yulu, partiye kırış iltimasını manumuşundak yazgan.
1: Yaş komünist aldıda şota. Bekmu hicil piş kadem yoldaş. Kimnin kari akarsa bu baş. At salmısak beygide okşaş. Set emes mu komünist ataş.
0: 70 yaşlık matematik huvalogun partiye kırış iltimasının tesliklanganlığını ukkandın kiyin ayacallangan halda muşu şiirini yazgan.
2: Ben öz kütlerimden cungu kompartiyesi kırdım. Partiyenin programısını ima ettim. Partiye nizatlamısına emel kılmen. Partiye esaslık mecburiyetini oda kılmen. Partiyenin kararlarını icra kılmen. Partiyenin insanlığa katkı dair kılmen. Partiyenin mehmiyetliğini saklayın. Partiyeye sadık kılmen. Partiyenin işler komünizm için ömür ayı güneş kılmen. Partiye halkınız için varlığımın kurbanlığına her vakit teyir kılmen. Partiyeye rengi asılı kılmayın.
0: Milyonluğun münevver Cunhua perzentleri, sansızlığın vatemperver zatlar muşunda vədi bergen.
1: Gayimiz otluq, təsimimiz caranlıq. Əsli məqsədini əsli çın saxlap, onu məngü unutmayılı.
3: Handiki işlarını bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurcha Radyosu.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnalı programımızı bugün yana okşaşla yeniçi mezmunları bilen huzurunlar yetip geldi. Programımızın aval kılıklı yaktırıp anlaydıqalıqınlağı işinimiz. Mən riyasetçi dostlarla Şirin Gül Toxti. Bugünkü programımızda yana qanaq teytimliq mezmunla ornaştırılğandı. Bekitinla, daumlıq tızdı bolsın.

Qadirli dostlar, vaqt munosibati bilan bugungi radio jurnalı programımız mushara xirlashdi. Programımızın muharriri va riyasatchisi Sheringul Toxti, kirish turguchisi Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjan. Xayr dostlar, aman bo'lgaysizlar.

Sevimlik radyo anlıkçı dostlar, şu tatlı programımızı kaydıp geldik. Muhabbetlik nakşlarını alığa vaktimizde bizden bu temimiz ihtiyarsızla şu muhabbet gelip toktaydı. Endi karaydıgan bolsakmış muhabbetin ibadet kılışının şekli her hıl buluş mümkünken. Lekin estin çıkmaydıgan ama romantik boğan muhabbet belkim her daim karşı tarafke kalbi bilen muamele kılalıgan, çin muhabbetini bireligen, eşemet koglaşmagan, addi sadılıkını özge hemra kılgan muhabbet buluşu mümkün. Rast kepni kılganda hem nerse addi boğanda o güzel görünüdü. Muhabbet tekimişundak. Kancı addi sadı boğan seri kişini özge celip kılıdı, kalbinin çoğunkur katlamlarında saklanıp uzakçı unutulmaydı. Ademler bazen şu torlada dostlar çemberkede uçurtup kalan çolpallarımız bolsun, ya ki başka muhabbetlik bir cüplenin bolsun, uçuratkan muhabbetlik resimlerini saklışı valudu. Ulağı heves kılışıdı. Emeliyette biz mi başkalarının muhabbeti heves kılmazdın, özümüz şundak çin muhabbet hikayesini yarışık uğunup baksak, benimce bu tes emez tep oylayman. Biz başkalarının muhabbet hikayesi heves kığa vaktimizde şunu oylayalışımız gerek. Yani, ben neymiş ki şundak çin muhabbet hikayesini yarıtlanmayım ben de. Muhabbette biraz ken kosak bolsak, kadirleşini bilsek, benimce biz mi şundak kişiyle heves kığdık muhabbet ilgisi bulalayımız de oylayım ben. Şunlaşka mı şundak çağda başkalarına heves kınmasın, eni şundak çin muhabbetini öz yarıtıp yakış gerek. Çin muhabbetle güzel turmuşla, bəxtlik aile silahı hemra bolsun.

Сүйүмдүк достор, şu tatlı programımız kaytıp geldik. Bir günü kızı dadısıga tırmıştın müşakkatlik hakkıdı zarlap beripti. Onun dadısı usta aşpazken. O kızının kakşaşlarını anlap boğan denken, kızını aşkanıga başlap kirip, okşaş üç kazanga, okşaş mıhtarda su kuyup, birinci kazanga bir tane sebze, ikinci kazanga bir tane tuxum, üçüncüsüge bir tane kahve pırçık silip, 20 минут кайнытыпты. Андан кийин тухум менен сөбүзүн эки таксыга илип, кахваны бир стаканга куюп, кызыдан бу нерселерде кандай өзгөрүш болгонун сурапты. Кызы үч кыл нерсени бир кур текшерип чыккандан кийин мындай депти. Эстедики каттык чүрүк сөбүзү юмшап кетипти. Эстедики ажиз суюк тухум пишип, шакылы техими катты болуп кетипти. Эки менен серики пишип уюшупту. Kahve pırçıkı erip, kuşpırak, içişlik bir kahveye ayınıp da, depti. Kızı dadısının zadı nemi demek çekerlikini bilenmeyi sorabdı. Dada, sen bu arkalık bana nemini kösetmekçe? Dadısı, okşaş kazan, okşaş su, okşaş ot, okşaş vakit kayıntılgan nersinin bu muhit kıkarta kösetken, үш қыл тәсіріні көдіңіз ма? Аятның қайнамларда, яки сәузедек еріп, юмшап кетен, тұқымдек кетен, бе яки кәхведек құшпырақ чечен. Тұрмыш әр қанчы рәйімсіз болсы ма? Өзіңіздің барлықыңыз білен, әтрапыңызға ұллықлық еткізің. Шындақла, қақырман қайсар болың. Шындыла, тұрмышыңыз мәнілік болуды. Galiplarga aynalaysız. Etrafınız ne? Tekimi yakşı, tekimi güzel, mənilik kılışka. Her vakit küş çıkırın kızım, depti. Bu tolum ehmiyetlik bir kısmı hikayeyken. Demek, turmuşun her bir demlerde, özümüzden her kandak vakitteki halatını toğır kubul kılıp, kelgüsümüzdeki güzel küllerimiz için tekimi yakşı, Bu asas selişimiz muhimnin muhimi deyişki boludu. Hoş, güzel turmuş, güzel, bəxtlik aile hemimizgi yar bolsun, naqşillerimiz silah üçün.

Şinjan gezdi xabri. Yakında Şinjan Uygur Abdunum Rayonluk Cungi Tibabeti Doğrugerligini Başkuruş İdarisi, Şinjan Uygur Abdunum Rayonunun Tuncu Türkümdeki yerlik xaslıqı ige Milli Tibabet Doğruları Mundarecisini ilan kıldı. Zukam cevheri, dem sıkılışkı dava zupa cevheri, kar laylistin yasalgan okul katarlık 49 kıl doğra tizimlikke kirgüzüldü. Bu doğrula Şinjan'daki erkasi milletlerinin enenvi tibabet doğrugerlik nazariyesinde çoğunkur yıltız tartkan bulup, uzak müddet kilinkilik delilleştin ötken. Davalaş önümeyi körünerlik bulup, asasi katlamda keserliklerinin aldığını iliş, davalaşta ken kolunulup gelgen. Bu kıytımki tallangan doğrula zukam, nefes yolu keserlikleri, iğiz boşluğunu asraş katarlık köplügen sahanı öz içi galudu. Bunun içi de zukam cevheri, mürekkep retsiplik yezihu amini cevheri katarlıkla, halık ammasıgı tonuşluk boğan daim işletildiğen doğrula hesaplındu. Şipayi çişmelikini çıngıtış suyuqlıqı eğiz boşluğun asıraş sahası da omum yüzlük işletildi. Kar laylistin yasalgan okul, xas davalaşçı işletildiğen doğru hesaplındu. Asallık milletlerinin tibabet doğrugerlik işleri, cunyi tibabeti doğrugerlik işlerinin muhim terkibi kısmı. 2024 yılından bu yan, Şinjan Kanunçılık Kapalıtı ve Kespicilik Planı'dan ibaret işki cahitin, Milli Tibabet Doğrugerlik İşlerinin Baylık Özellikidin Kesp Özellikigi Aylanışıga Hakiki Türkü Boldi. Şu ili 5. ayda, Şinjan Uygur Abdunum Rayonu'nun Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerlik Nizami Resmi Yolgu Kuyulup, Kanun Katlamı'dan Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerlikinin Uygur Tibabeti Doğrugerliki, Kazak Tibabeti Doğrugerliki, Moğol Tibabeti Doğrugerliki Katarlık, herkasi milletlerinin Tibabet Doğrugerlik işlerini öz içige alıdığalıqını aydınlaştırdı. Hem Cumhuriyet Doğrugerliki de yenilik yaratış, tetkik kılıp içiş ve özel türlerini yetiştirişini kanunçılık terikigi iki kıldı. Oxşaş mezgilde Abdunum Rayonluk Cumhuriyet Tibabeti Doğrugerlikini Başkuruş İdarisi Veviski isip kurulup, Cumhuriyet Doğrugerliki kespinin terakket funksiyasını yeniden köpeytip ilgiri sürdü. 2025 yılı Şinjan yana ilgiri kiyin bulup yerlik xaslıqı ige milli tibabet doğrularını bekitiş ölçümü ve kestlerinin yokur sübetlik terakiyatını yolgu kuyuş layihesini besip tarqıtıp, başlamçı karxanlarını yetiştiriş, cunyi doğru materyalları boyunca bekitilgen doğru bağıtısı kuruş katarlıq nişanlarını aydınlaştırdı.

0: Hatta sönksünüp getgen kişilerge mi uçurap kılımız? Ilgire Dalat'ın erkekteki katnıştıkallar bir az sandaki bir kısım əvəzkarlarıydı. Yakın kıyılardan bu yan yana təcrübesi kemçil adetki kişiler mi barğan zir köpeydi. Təşkilli kişiler mi bihaterlik tedbirlerini küçe etdi. Ənəppən de tonuşturup bundaqtaydı. Nurgun kişiler torudaki gəplər gəlkişip, her kaysi cəllarga berip, körüp, oynap kilidu. Hatta bazı da məxsus tiyiliş kiyimi ya ki xürüm ayaqlarını kegen kişilerini uçurtup kalımız. Şunu biz her kıtım yolu çıkıştın burun ilallarımızı inik kılıp, her kaysi taleplerini inik yazımız. Yığılıştın ki yan bir ulanış peyda buludu. Bunun da linya katarlıkların çöndürüşünü siyalgan mezmunları buludu. Bu ulanmada kaysi işletkiçilerden yeni işletkiçi yeni xadim işkellikiden tatıp soraymız. Hiç kandak dala bilimi yok ularga alaydı tapılaymız. Eğer bir kadar kin bulgan linyalarda mağdığan bulsak, bir günde netçe 10 kilometre mağdığan işler çıkanda biz katnaş kuşlardan onlarının ıktidarını ispatlaydıgan bir nesler bilen təminlişini məxsus tələb kılımız. Məsələn, ilgir kaysi linyalarda kaysi yollarda menip baqqan, şuna bu münasetlik sürat film qatarlıqlarını soraymız. Məxsus dala yetekçisi Dəyə Əpəndi mu paliyetki xubul kılıç basqıcı da bunların təfsili düşendiriş kılı digen. Dəyə Əpəndi mındaq dedi. Sırtlı piyadı menişki oxşaj addi kilometre sani, deniz yüz əhvalının yuqurlaş tövəlləş sallıq məlumatları, cümleden yol əhvali, məsələn, ibtidai yol bölüki, asfaltlaşdırılğan yol, ya ki pələmpəysiman yol qatarlıqlarının əmmisi də əhval oxşumaydı. Bunu kiçik çaplımıqa enik yeziş gerek. Cümleden cabduqlarının tayarlıqı, məsələn, qandaq kiyim kiyiş, təxminən nimlərin elüleş gerek, qatarlıqlarının toluq əskərtçimiz gerek. Dəyəpəndi yetəkçi bolğan Dalatürü dövlətçidiki şimali cungu, qərbi şimal və çətəldiki bir qısım qızıq liniyalarına çetələdikən. Onun etişçe özü ve etrafındaki bir kısım yetekçiler, Cungu takı çıkış cemiyeti Katarlıkta organlar tarqatkan, tağ dala yetekçisi Guanamsi'ye intan berip erişken iken. Bir kısım asasi ekimdeki torsayat süpuları da hizmetçi kubul kılıç uçurlarını ilan kılganda, aldı bilen bu guanamlarını tapşır iş gerek iken. Dayepen deyim ondaqtaydı. Eğer kulüp onun bazı liniyalarını tarqıtı vermekçi bolsa, meselen dala türüdükler süpa yetekçi kinişkisi bolucun tələb kılıdı. Muhbar onundan, eğer klubda bir adamın kinişkisi bolsa, bununla dala türü yetekçilik hizmetini tarqıtıp bergili bulamdı deyip sorğanda, onlar konkret etaret yetekçi kılılgan adamın guanlısı bar yokluğunu tekşürüdü o degen. Cungu takı çıkış cemiyeti dala terbiyle süpsinin uçurudu körüstülüşçe, tövən derecilik tağlıq yetekçilere belgelengen organlarda 6 gün terbiyelenişi ve imtihan veriş gerek iken. Bu nazariye bilimleri ve texniki məşğulatını özü yalı degen. Növetten netçimin kararlıq terbiyeleş kursu içilip olgan. Ama Cungu Takıçkış Cemiyeti'nin alaqadar tarmaqlarındaki hizmetçi kadımlarının bildirişçe, bu guahname dalı yetekçisi buluşunun zörür şart emezken, Cungu Takıyamşı Cemiyeti'nin bundaq siyasi yok iken, bu xil terbiyeleş ve kinişke bu sahada özlükten ilip berilgan iken. Çünkü o bizden meşgilerimizin itiraf kılıdı ve yetiştirgen kişilerin işençlik hikayelikini bildirdi. Şuna ular bundaq kişilerin yetekçi kılıp tallaşkı mail buludu. Emliyette bunu özüra mecburlamaydı o deydi hizmetçi kadım. Kespi kinişkisi bar bolgan Dayapendinin etişçe, kespinin şiki kısmında kinişki bar yokluğunu birden bir ölçem kılmaydıken. Belki emeli iktidar, tecrübe ve alkışkı erişkenliklerge tekme ehmiyet beridiken. Ziyaretini kubul kılgan etret yetekçilerinin bildirişçe, her kıtımlık pahaliyette bir adam ondan artı katnaş küçük mesul buludiken. Avarayı, yol ehvalı katarlıklar kasasen ısıqlı saklaş boyumları, sırttan işiltilgan doğra, daka katarlıklarını ilip yürüdiken. Lekin bivastı kul silip, mürekkep yarını bir taraf kılıçtan saklanıp, kütülmegen ahval yüz bir işten aldığını ilişki gerek iken.
1: Hürmetli radyo dinleyiciler, bugünkü Cungoğa Nazar programımız müşerde ahırlaştı. Programımızın diktori Mehliya İbrahim, mesul muhariri Nuzgül Emir, Enver Erkin, nazaretçisi Arapat Hüsencan, hem de diktanla stansımızın başka programları da bulsun.

0: Radio oluğucu dostlar, Can Enliki programımız yeri sevdiğim yüz görüşti. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Can Enlikimizdə qaysı məzmunla ayan buldikin, birlikte qulaq sepə qaylı. Bugün aldı bilən dövültümüzdeki 10 çoğun cəlibkar şəhər şərpigi erişkən Arşanga barımız. Çoğun minini öz sügüdün ügün iş altıge kirib, yeni bilimləni xatırlıvalıdığı deydu. Bu, qandaq kəp? Siz sol xaymı? Aşqırsaq pələmpəgi çıxış usulu arqılıq rastalı orqılıqlı bolamdı. Bugün yana turmuşumuzga qulaylıq tug'dirgan pad texnika mahsulotlaridan bir qanchini so'zlab beraman. Nima uchun ba'zi ko'rinishlarni ilgari ko'rib baqqanda his qilamiz? Xo'sh qadrlik do'stlar, tuandan biz birlikda bugungi jahon sayohatimizni boshlaydik.
1: Jahon sayohati boshlandi.
0: Haybatlik cho'ng hingan tush makoni Arshan. Yeşil o'choplar orasidagi yanartoq kakuk guli, salqin va jalbkor ibtidoiy o'rmonlik. Tağ dalıla, köllerge tutaşkan katmı-kat ormanlık. Karımız bilen kaplangan çokkıla, sizni alaydı gelip kalıdı. Sapavadın çoğukur nefes elip, yırak tağdaki padıcı naqsıgı kulak silin. Xayşın buluqi aramgaydaki mineral bulaq sizni harğılıqınızı yok tutu. Arşan karlıq kentide orman örp adet medeniyetinden bivası bəhirlin əleysiz. Yer çari 5D kino xanısı da kino köre əleysiz. Arşan Çinfangdaki muziki meydanı da yıqımlıq muzikaladın huzur alalaysız. Pivo muzeyi, pivo sarıda salqın, rahat uyğunu haqiqi his qılalaysız. Yani texi Çişen külü yaylıqıdaki kegiz öyde mazelik donur kapı yaysız. Bu yerdel 2023 yılı Cungo'daki 10 çoğun cəlibkar şəhər şərpigi erişken Arşan. Arşan'a bargan kişi onun güzellikini haqiqi his qılalaydı. Mehman dost Arşanlıkla mazelik tamamlarını təyirləb sizi kütməkdə. Arşan'da rahat güzel minutlarını ötküzsüz.
2: Buradar, siz bu bexatarlı kalpığın neymiş kıyı olmayı toksiklik kesip koysayız.
3: Sıkta, bunun da taz könelmedim.
2: Bu bexatarlı küçün emes mi?
3: Ek avarçılık kendim çö. Çeçimini bayılı yasap kandım. Bunu keysem çeçimini biz buzuydu diken.
2: Ey, çaç, erkanç peçet bolsun mu? Vakka çıkanı başını koğdayalmaydı. Ama bexatarlı kalpığı altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldı emes mi? Oylap yıkın ha, kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir xatarlık mıyım? Toksiklik mingende kalpak kişini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
4: Toksiklik mingende bir xatarlık kalpakını doğru kivilim. Bir xatarlık kalpakı sizin kolgudaydı.
0: Qadirlik dostlar, nurgun kişiler özünün uygun iştidarı nacarlaşıp ketkendek, minisi gallışıp kalgandek es kılıçudu. Əməliyyatı siz yeni şeyler bilen uçuruşunu kalırsınızla bu xulaletin kutulup kalırsız. Psikologlar şunu baykıdı ki, yeni uçuruşkan şeylerini tunumaydıgan, hatta bütünlüğü düşengeniz kəmigen əhvalastıdı mu, çoğumiyonu öz yigidin uygun iş altıgı kırıp, ansız aldı nurgun yeni bilimlerini xatırlıvalıdıkken. Bu tədqiqatda 438 nəfər pidayı oxşaş bulmağan 5 türlük təcrübəyə qatnaşdırılğan bulub, nəticəsi oxşaş çıxqan. Təcrübənin yolu qoyulu şəriyəni mundaq. Aşqarlış basqıçıda barlıq qatnaşqıçılar bir kompüter oyunu oynaydı. Oyunda ula nurğun ayvallarının sürütünü körələydi. Bəzi ayvallar kişilərgə tunuşluq əməz. Onun üstügə iş qandaq düşəncə verilməgən. Bu az uçuraydıqan ayvallar əməliyyətə 2-3 türgə təvə bulub, A tür bilən B tür, müşk bilən işt oxşaş. Nurğun alaylıq cəhəti fərqləndi. Oyun oynaş jarayanında qatnaşqıçılar içindeki bir türkümge az uçuraydıgan hayvanların uruq dışığı dair yip uçudun uçur bergen. Ama seleştirilgan yen bir grupuğa uçur berilmegen. Aşkar uygun iş baskıçıgı kegende, tətqiqatçılar işki grupu qatnaşqıçılarga her qaysi az uçuraydıgan hayvanlarının qaysi türgü təvəşkərlikini pərqləndirişini ögetgen. Andın işki grupu adamının uygun iş vaxtıdaki pərqini ölçegen. Nəticədə bu işki xil hayvan bilen, baldır uçuraşkan kişilerinin uygun iş sürüti seleştirilgan grupudun

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminizge ilan. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu isteklerinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saklıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay tanat kuzu sebeplik eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Мен иммунитет системеси. Ухлымай таңат кузу сәбәплек, якындан буян лимфа хуҗайрыларым ва киселлекке каршы торгычы хуҗайрыларым бәхле аҗизлап кетти. Бактериялар бәдән әзаларымга халыганча бузгынчылык кылып атыды.
2: Мен бөрәк. Ухлымай таң аткызу үти сәбәплек, зәр тазалаш хезмәтем катты калайм калышып кетти. Zehirlik maddeler yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek, uzun mezgil uxlamay tan atkuluş sebeplik, hizmetim normdan eşip gidip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuluş, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normdan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı?
5: Ben bir tamçı su.
6: Ben mi bir tamçı su?
5: Ben sütsüzük yeriktin geldim.
6: Ben pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güller nasıl görmen?
6: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Мен чоң дарыяларга куйылып, бибаян этизларны сугардым.
6: Баскын суу дарыяга куйып берилди. Мен сисип кеткен кап-кара сыяк окшоп калдым.
0: Суу байлыгын кадырлайлы. Ар бир тамчы суу өз орнун тапсын.

0: Hürmet radyo anlıkçılığa, bugün 2026 yılı 7. ayının 1. günü, çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberle programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmet radyo anlıkçılığa, ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizin asası mezmuni tövendikçe. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Birosi yığın içip, kelgündün mudapya körüş, kurgakçılıkı takabül turuş hizmetini tatki kılıp uğrulaştırdı. Yığınğa Jongo Kompartiyasi Merkezi Komitetinin başşujisi Xi Jinping riyasetçilik kıldı. İzdiniş orınlıda başşuji Xi Jinping'nin Jau Yuluca Nailik Partikum şujisi bolaylı mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Xi Jinping bilen Seyşil Zongtun'i Jongo Seyşil Diplomatik Münasifat Ornatkallıqının 50 yıllıqi münasifeti bilen öz ara tebrik telgramısı yollaştı. Li Chang, hərbiydin çekingenlerinin işgı orılışış, egilik tiklişini ilgiri sürüş nizamını ilan kılış toğırsıdaki Goyen buyruğunu imzaladı. Venso iladaki küşlük yer tevreşte 1943 adam kaza kıldı. Örmətlik radyonluq uçula tövende dekhtanla xəbərlerimizin təpsili məzmullardı bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu 6 ayının 30 günü yığın içip, kelkündü müdafiye görüş, kurgakçılık takabül turuş hizmetini tetkik kılıp uğrulaştırdı. Yığınga Jongo Kompartiyasi Merkezi Komiteti'nin başşujisi Xi Jinping riyasetçilik kıldı. Yığında mındak tep görüstüldü. Bu yıl asaslı kelkün mezgilide, devletimizde Naçar havarayı hadisileri yenili bir kadar köp boludu. Kurgakçılık mı, ölçilik mi boludu? Cayla, alakadar tarmakla, ideyevi tonuşni yenimi östürüp, tüven çek tepekkürü, ahırk çek tepekkürünü müstekkem turguzup, mevkani zor kelkündün müdafiye görüş, iğir kurgakçılık takabül turuş, küşlük tayfın boğrunudun müdafiyelinişki karıtıp, küşlük tedbir kullanıp, kelkündün müdafiye görüş, kurgakçılık takabül turuş, xeterdin, afettin kutkuzuşunun türlük hizmetlerini yakşı işliş gerek. Yığında munula tekitlendi. Halkının hayati bihaterlikini baştın ahır aldın korungu koyup, közütüş, aldın malumat berişinin toğırlık derecesini östürüp, keskillik bilen kişilerini xeterdin sakınlışka vaktidi yötkep uğrulaştırıp, köp adam kaza kılış, köp adam yarlınış ehvalının yüz berişidin kattık sakınlış gerek. Çoğun derya, çoğun köllerinin kelkündün müdafiye görüş bir xeterlikige hakiki kapalet kılıp, derya köllerinin kelkününü koyup beriş boşluğunu baş kuruş, tizgilleşini umumyüzlük küçe içiş gerek. Kurgakçılık ve hölçilikinin ciddi özgürüş xeterige yüksek ehmiyet berip, kelkündün müdafiye görüş, kurgakçılık takabül turuş ne, işki koldu tutuştu çın turup, su menbesini bir tutaş baş kuruş ve tenşeş ne küçe iç gerek. Zor ul esle ve kurluvatkan kuruluşlarının kelkündün ötüş bir xeterlikigi kapaletlik kılıp, yoşurun xeyübne tekşürüşünü küçe itip, yezi igilik ul esleyelerini kogdaş ne küçe iç gerek. Yığında mındak tep görüstüldü. Xeterden kutkuzuş, yardım beriş, apetten kutkuzuş işlerini tez, yukur ünümlük yolgu koyup, küş, cabduk, maddi eşya tayarlıkını yanımı yakşı işlep, bir tutaş orullaştırış ve oldun orullaştırıp müdafiye görüşünü küçe itip, intayın naçar ehvaldaki kutkuzuş iktidarını östürüş gerek. Apettin kutkuzuş, yardım beriş hizmetini köngül koyup yakşı işlep, apet küçürgan ammının asasi turmuşuğa hakiki kapaletlik kılış gerek. Baylık ne asasi katlamğa mayıllaştırış, küş ne birinci sepki yüzlendirişti çıntırıp, asasi katlamının kelkündün müdafiye görüş, apetnin zihnini azaytış, apettin kutkuzuş iktidarını küçep östürüş gerek. Yığında munula talep kılındı. Her derecelik partkom ve hükümetle Partiye Merkezi Komitetinin tedbir uğrullaştırmalarını estaydıl zıcıllaştırıp ve emeliyleştirip, kelkündün müdafiye

0: قۇرۇقلۇق سۇيۇق يېمەكلىكلەرنى پارچە قاچىلاپ توشۇشتا توش ئىجازەتنامىسى بويىچە باشقۇرۇشنى يولغا قويىدۇ. يول ترانسپورت تىجارەتچىلىرى قانۇن بويىچە توشۇش ئىجازەتنامىسى ئالغاندىن كېيىن ئاندىن يولغا چىقالايدۇ. ئالاقىدار باكلىق قاچىلارغا تەلەپ بويىچە يېمەكلىكى ئىشلىتىلىدىغانلىق مەخسۇس بەلگىسىنى پۈركۈش كېرەك. سۇيۇق ھالەتتىكى يېمەكلىكلەرنى تاپشۇرۇش، توشۇش، قاچىلاش چۈشۈرۈشنىڭ پۈتۈن جەريانىنى سۈرۈشتۈرۈش ئىشقا ئاشۇرۇلىدۇ.
1: Stansımız xəbəri. Dənjanku su ambarı rayonu və yuqur eqindəki əsaslıq su bulğumusunun qoyub verilişini kontrol qilish ölçümü yaqında elan qılındı. Bu dövlətimizdə dövlət ölçümü şəklində oturuğa qoyulğan Tunji Darya vadisi tipidəki bulğumu qoyub veriş ölçümü. Yeni ölçəmdə şəhər bazarlardakı paskını suni mərkəzləşdirib bir tərəf qilish əsləhələrinin bulğumu qoyub veriş çəkini çıngıtış Дайырлық бұлғынышны башқұрыш, тізгілләштіке кәмтіклікні толықлаш қатарлықла арқылық, Жәніпнің сүйіні шымалғы башлаш ұттыр линия құрылышының су мәнбәсі бейхәтәрліке түзім қапалытығы игі қылынды.
0: Станзымыз қабірі. Мұхбірінің жидді ішларғы тақабыл тұрышны башқұрыш министерліқыдың егілішчі 6 айның 29 күндің 7 айның 3 күні кетчі, Yunnan Guizhou'dan Changjiang daryasining janubigacha bo'lgan joylarda qattiq yomg'ir yog'ib, daryolardagi kelkun va geologiyalik ofat qatorliq xatarlar gavdlik bo'ladi ekan. Davlatlik kelkundan mudofaa ko'rish, qurg'oqchilikka taqabul turish bosh qo'mondonlik shtabi 6 ayning 30 kuni Hunan Yunnanga qarta kelkundan mudofaa ko'rish 4 darajalik jiddiy ahvolga taqabul turish loyihasini yo'lga qo'ydi.
1: Stansimiz xabari. Yaqinda mamlakatlik bosh ishlar uyushmasi 2026 yıllık çoğun devlet önervelleri ıksaslıklarını körüstüş doğrusu da uçturuş tarkıtıp, memleket bu içe 220 kişinin körüstüşünü planladı.
0: Stansımız haberi. Venezuela memleketlik kurultuyunun reisi Jorge Rodriguez 6 ayının 30 günü munulanı bildirdi. Mezgur devlette yakın yüz bergen iki kıtımlık güçlük yer tavraşta 1943 adam kaza kıldı. 10571 adam yaralandı. 28380 adam davalaş aparatları ve dala urushi doktorxanalarda davalanıyordu.
1: Stansımız xəbəri. Beijing vaqti 7 ayının 1 günü səhərdə 2026 yıllık Amerika, Kanada, Meksika, Dünya Longqisi futbol müsabiqəsinin 16 güçlük komandığı kiriş hal qılğuş müsabiqəsində Norveqiya komandası birge qarşı 2 nəticə bilan Koto Diva komandasını yenip, 28 yıldın kiyin 16 küçlük komanda Katar'ı kırdı. Kiyinki musabıkı da Brazilya komandası bilen musabıkılışıdı. Örmetlik radyo anlıqıcıla, yukurda xəbərlə anlattık. Xəbərlerimizin diktorları Zümrət Yasin bilen Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Adil Ablet, nazaretçisi Bəxtiyar Turdi.
2: Handiki işlerini bizden alalım. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uygurca Radyosu.

0: Hürmetli radio anlayıcılar, emdi dünyaya nazar programımızla başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim.
1: Hürmetli radio anlayıcılar, mən Somret Yasin.
0: Radio anlayıcı dostlar, yakında Namibiya Xalq Təşkilatı Partiyasının baş şujisi Sofiya Şaningva, Jungo Namibiyanı öz işçi kalan yer şaharının cənubidiki devletlerinin zamanivilaştırış yolu üstüde izlenişini mühim örnekki iyi kıldı. Jungo baştan ahır Namibiyanın şençilik emrayı buluşka erzido dedi.
1: 2026 yıllık yazlık Davos Munberi yakında Liaoning'in Dalian'da ötküzüldü. Dünyadaki siyasi, soğudu sahasıdın kelgen vekiller bir yerge cem bulup, ixtisadın əsligi kilişi, energiya tipini özgərtiş, süni əqil, ecivitiş, həmkarlışış qatarlıq timbalarını çörüdəb çoğunqur fikir almaşdırdı. Jungo Pursti Munberdə köp tılığı elindi.
0: 6 ayının 23. günü keşte təqdir qismətli billi buluş, dağdam yolda uzaqçı meyinişnamlıq, Jungo'cu zamanı vilaştırış muvaffakiyetleri sürat körgezmesi, Jungo'nun Rusya'da turuşluk baş elçihanısı da ötküzüldü.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, tövendide yıkıdanla programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

Hürmetli radyo anlayıcılar, yakında Namibya Halk Teşkilatı Partiyası'nın baş şucisi Sofia Şaninva, Cungo muhbirinin meksus ziyaretini kabul kılganda mındak dedi. Cungo Kompartiyası'nın rehberliği de, Cungo kişini kayıl kılıdığan terakkiyat muvaffakiyatlarını kolga keltirdi. Cungo Kompartiyası, halk merkez kılıngan terakkiyat ideyesi de çıngtırdı. Uzak müddetlik planlaş, stratejilik nezer dairesi giyge. Namibiyanı öz içi algan yer şaharının cenubidiki devletlerinin zamanıvilaştırış yolu üstüde izdinişini muhim örnek bilen temilledi. Şaninva ilgiri köp qetim Cungo'u ziyaretki gelgen. O mındak dedi. Her qetim Cungo'u ziyaret kılgınımda yeni terakkiyatını, yeni ul əsləyələni, yeni texnikalarını, kün sayın yeniliniv atkan özgürüşlerini görümen. Cungo Kompartiyası halkının menfaatini başının ahir birinci orunga koyup, küçlük teşkilleş, seferver kılış ve icra kılış iktidarı arkalık türlük siyasetlerinin emililişini ilgiri sürdü. Bu Cungo'nun gayet zor muvaffakiyetlerini kolgu keltürüşüdeki muhim sebeplerinin biri. Bu yıl Cungo'nun 15. 5 yılının başlanış yılı. Şaninva Cungo'nun 5 yıllık plan arkalık devletinin terakkiyatı ve ilgirlişigi türtki boluvat kallıkıga izcil dikkat kılıp geldi. O mundaq dedi. Cungo Kompartiyası iniq terakkiyat nişanı tüzüşkü mayır. Hem de öz ara maslaşıdığan siyaset sistemisi ve baylık taksimleş mekanizmi arkalık planının emililişip önüm asıl kılışıga kapaletlik kıldı. Cungo Kompartiyası otura uzak mezgillik plan arkalık iktisadi ictimai terakkiyatka itekçilik kıldı. Bu hıl devletini idare kılış usulü terakki kılıvatkan devletlerini paydılık ilhamı ilgi kıldı. Uzaktan bu yan Cungo Kompartiyası Namibya Halk Teşkilatı Partiyası bilen koyuk dostanı alakını saklap geldi. İki tarafının dostluğunu Namibya'nın milli müstakillik ve azatlıkını kolga keltürüş görüşünü ilip bargan yıllargıça sürüştürüş gibi oldu. Şaninva mındak dedi. Namibya Cungo dostluğu peşkadem rehberle berpa kılgan kımmetlik baylık. İki partiye münasibeti öz ara hürmetleş, öz ara işiniş ve ortak terakki kılış asası da ornatılgan. Yakın kıyıladın bu yan, iki partiye yukur katlımı dikile, öz ara ziyaret kılış, kadırlarını terbiyeleşini paul kanat yaydırıp, devletin idare kılış tecrübelerini almaştırışını üzlüksüz çonkırlaştırdı. Yeniden işki kürüştürülgen Namibya Halk Teşkilatı Partiyası'nın yeni baş organı binasını Cungo Karhanesi hüddü gelip salgan bolup, azade, yoruk, esleyelir ilgar. Şaninva mındak dedi. Cungo karhanelleri namayan kılgan kespi iktidar ve kuruluş seviyesi kişide çoğunkur tensir kaldırdı. Bu bir zamanevi işhanı binası bolupla kalmay, yani Namibya Cungo dost hemkarlıkının muhim ispatı. O munulanı bildirdi. Yerliknin baş memuru bolgan mezgilde uzak müddet şu cayının ul esleye kuruluşu hizmetine katmaştım. Cungo karhanelleri hüddü kalgan türlerini obdan düşünümen. Windhoek yeni aerodromi taş yolu. Rundo şehrinin hem kentke taş yol tutaştırış türünü öz içi kalgan nurgun ul esleye kuruluşu Namibya'nın katına şaraiti ve halk ammısının turmuş seviyesini körünerlik yakşılıdı. Cungo karhanelleri ilgar teknika ve başkuruş tecrübelerini elip kilipli kalmay, yeni nurgun iş kuruluş pürüstü yarattı. Namibya bilen Cungo'nun ul esle, energiye, yezi igiliki katarlık sağladaki hemkarlık neticeleri intayin mol. Cungo baştan ahır Namibya'nın şençilik hemrayı boluş gerziydi. Bu yıl 5. ayının 1. günüden başlap, Cungo Afrika'daki diplomatik münasebet ornatkan 53 devletin tamojini beci almaslık tedbirini umumüzlük yolgu koyup, Afrika'nın terakkiyatını kollaş samimiyetini toluk namayan kıldı. Namibya karhanelleri
болыпмы отыра кичик карханала ва яш игиликтикли көчөлөрүнүн жонго базарыга киришиге жардам берди. Шундайла Африка дөөлөтлөрүнүн жонгого болгон экспортун кеңейтишиге мухим фурсат жаратып берди. Шанингва мисал келтирип, Намбиянын калыгыши катарлык масулатлары жакшы базар жошурун күчүгө ээ. Техими көп ала сүпөтлүк масулатларынын жонго истемалчыларга жеткизилишин үмүт кылыман. У яна Намбия менен жонгонун кесип амкарлыгын янымы чоңкурлаштырып, Африканын өз жайынын пишиклап иштеш иктидары ва санаатлыш савиясын өстүрүшүгө жардам берип, техими көп масулатларынын Африкада кыммытын ашырышын үмүт кылды. Бу жыл жонго Африка адамият алмаштыруу жылы. Шанингва адамият алмаштырышы Африка жонго халкыны баглап турдуган мухим көрүк деп карады. У мындак деди: "Ар кетим жонгого зияратка беришим мен үчүн найт жакшы өгүнүш фурсаты болду. Юз тураны пикир алмаштыруш ва нак майданны текшириш аркылык мен жонгонун тараккыят жолуга карата техими чоңкур тонушка ва түшүнчүгө ээ болдум. Жонго жаштарынын Намбияга келишини каршы алабыз. Техими көп Намбия жаштарынын жонгону тонушуну үмүт кылабыз. Достукка варислык кылышка, хамкорлукту давамлаштырышка тогуру келет. Жаш эвлатлар Намбия жонго партияларынын достук алакасы тарыхын түшүнүп, ички дөөлөттүн ан-анави достукка варислык кылыш ва уну эвж алдыруш масулиетин зиммесиге алып, ички тараптын ортак иштерин эвлатма эвлат давамлаштырыш керек.

0: Hürmetli radyo anlıgıcılar, vaktinin ötüşü bilen dünyadaki hemme nerslerde gayet zor özgürüş boludu. Süni hemra boşluk götürüldü. Yadro elektrik stansı kuruldu. Çakmak poyiz sepil ravakadın öttü. Bu nadir görünüşle yeni Jungo'nun zamanı vilaştırış terakkiyat musabısıdaki her bir puhtı ıznalarını eksettirdi. 6 ayının 23. günü keşte takdir kısmetli billi boluş. Dağdam yolda uzakçı menişnamlık, Jungo'cu zamanıvilaştırış muvaffakiyetleri süret görgezmesi Jungo'nun Rusya'da turuşluk baş elçihanısı da ötküzüldü. Süret görgezmesi de Şenhua agentlikke tallap çıkan 40 part süret görgezme kılınıp, Jungo'nun iktisat, cemiyet, pen, teknika, Medeniyet Katarlık sahalarda kolgu keltürgen tarihi, icadi muvaffakiyetleri namayan kılınıp, 100'dün artık Rusiyelik yaşını nek meydanı berip körüşke celip kıldı. Moskova daşösünün okuğutsi Darya Belobordova körgezme rayonu da asta kadem elip, közlerini üzmey süratlerini ködi. O mındak dedi. Сурет көргәзмесі де 20-ші әсірінің 50-ші жылдардағы рәңсіз сүретлі башылыныш ноқтысы қылынып, еңі Джунго тараққиятының әң дәстлепкі қияпыты, кейінгі тараққият өзгерістері намаян қылынып, Джунгочы заманы вилаштырушының диққатны тартыдыған муваффақиятлары көп ноқтыдан намаян қылыныпты. Шүнчі қысқа вақыт ішінде Джунгоның тараққиятының шүнчі тез болушы адамны хайран қалдырды. Körgezmini köygende közümüzni üzelmeydikenmiz. Bu kişini çonkır tesiratkı igi kılıdiken. Rusya Ali İktisat Şöyeninin okuğutisi Anna Çakmak Poyuzunun Beijing Yongdingmin Ravukıdın ötüp getip atkan sürüdü aldı da uzun güç turup körünüştiki her bir tepsilatını əsta aydıl kördü. Anna mındak dedi. Kadimi Ravuk bilen Növettiki ilgar teknikiga vekillik kılıdıgan yukur süretlik poyiz sürette birli vakitta namayan kılıngan. İşki devir intayın epçilik bilen birleştirilgen bolup kişini meptun kılıdıken. Yukur pen teknika ve yeşil terakkiyat nurgun Rusya yaşları köngül bölüdüğen mohim nokta. Serafima ilgiri Jungo'da okugan. O, Jungo'nun maşini adımıgı münasuvetlik texniki məsulatlarga intayın kızıqıdı. O, mındaq dedi. Bultur, Jungo'daki maşini adam texnikisini tətqiq kılıdığan bir kısım şirketlerini közdün keçürdüm. Ula tətqiq kılıp yasağan közeynekke tercimi iktidari toplaştırılgan bolup, başqıla gep kılganda siz derhal tercimi kılıngan yezikni köreleydiken siz. Bunundan bekeyran kaldım. Rusya Devletlik Adımiyet Taşıyosu'nun okuğutisi Maria Zeveliva ilgiri Jungo'nun nurgun jaylarga bağan. O, Jungo medisina, maşini adam teknikisi, rakita yasaş qatarlıq sahalarda körünerlik neticilerini kolgu keltirdi. Alem boşlukı üstüde izdiniş cihetim o gayet zor muvaffakiyetlerini kolgu keltirdi, dedi. O mındaq dedi. Jungo'ga bir neç qetim badim. Pen teknik terakkiyatı kişini hayran kaldırdı. Jungo terakkiyatta bir tereptin en-ene ve tarihini saklap kalgan, yeni bir tereptin yukarı yeni pen teknik terakkiyatı da mı gayet zor ilgirleşlerini kolgu keltürgen. Zeveliva, Jungo'cu zamanı vilaştırışının muvaffakiyetlik buluşunu emgekçen Jungo halkı ve ilgar mağrıptın ayırıp kargılı bolmaydı dep kardı. Rusya Halk Dostluk Taşıyosu'nun okuğutisi Nikoli Jashi yevamındak dedi. Jungo'nun yeşil energiye cihette tip özgertiş cihetteki tecrübesi intayın kımmetlik. Jungo en-enevi energiyedin önümlük paydalanış bilen bir vakitta yeşil teknikini paul terakki kıldırdı. Hem onu çetelleri tonuşturdu. Bu bütün dünyaya nispeten intayın muhim. Россия мухбирлар жамиятының рәисе Владимир Солоев көргәзмені көргенден кейін, көргәзмедегі сүрәтләрді хатырланған нұрғын жайлағы бадым. Шундақла юқыр сүрәтлік төмір жол вә машина адамны өз көзім білән көдім. Техімі көп Русиялікнің жұңғоғы беріп, бұқытым көргәзмеді көрген ашы жайланы көріп бекішіні үміт қылымен, деді. Өрметлік радиоанлығычыла, Yukarıda Dünyaya Nazar programımız bu işi anlatış bəduq. Bugünkü programımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdriyim, növətçi mühariri Adil Ablet, nazarətçisi Qurbanlısı Acabbar.
1: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandək, Adəmlə tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мән аспирантлыққа имтан бәрмәкче. Һәр көне ятак, ашхана, китапхана арасында катырап, сөздик ятлап, мөһим нукталарны тәкрарлап дә йөримен. Болды кылаймы дигән. Ләкин билимнең тәкъдиремне үзгәртәдиганлыгыга, тырышчанлыгымның һаман җавабы булдыганлыгыга ишенеп келдем.
1: Кайнатыкы җисемләр тохтымай айылынып торгандак, адамлар теним тапмай тырыш аркылы үзне такамулаштыруды.
3: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биарам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
4: Тада, абдат кырдап кетипсиз.
5: Өзүңүздү асыраң, життилешмең.
1: Kainatki cisimler toxtamay ayılınıp durğandak, adamlar tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
6: Bizdek doktorlarga keç gündüzning almışıp kelişi hiç iş emas. Ang qiyini aşı hayat mamatlıq suallarga cavab beriş. Her qetim yerip charchaganda doktorluqni başlagan chağdiki qasmimni aslayman.
7: Медицинаның ізәт өрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, айатыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

Hürmetlik reis, şivap, hanımla, efendile, dostla. Ötken bir yılda tuyuksuz yüzbergen yeni taşıman öpki yalogu yok mu? Dünya mıkıyası da yamrap, dünyavi amivi seyye işleri eğir tehditki duş gelip, dünya iktisadi eğir derecede çekinip, insaniyet tarihte az körülüdüğün katmıkat krizisini baştan keçirdi. Bu bir yılda her kaysi devlet halkı gayet zor iradesi ve casartı arkalık merez kesel bilen hayat mamatlık ilişip, ilim pen, akıl idraknın küçüğü tayinip, insanperverlik royunu evj aldırıp, dünyavi yukumgı takabül turuşta deslepki ünümge erişti. Hazır yukum tıkı ahırlaşkını yok. Yıkında yanı kaydı yamırap getti. Yukumgı takabül turuş, yanılı dağımlı şuvatıdı. Dikin şununla katı işinimiz ki, zimistan kış, baharının kadimini tosup kalalmaydı. Karangu keçe, tan nurunu tosup kalalmaydı. İnsaniyet, çokum yukum üstüdün kalbi kılıp, apetki karşı küreş davamı da üst bitilip ve algı besip, kayta hayatlıkı erişeleydi. Hanımla, efendile, dostla, tarih aman üzlüksüz ilgirleydi. Dünya ötmüş ki kaytmaydı. Bugünkü her bir talışımız, kullanılan her bir hareketimiz dünyanın kelgüsünü belgileydi. Biz bu devir duş gelgen tört çoğun temini yakşı el kılışımız gerek. Birinci, makro iyilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünya iktisadının güçlük, imkaniyetlik, sicil, tempun, sığdırışcan eşşiği birlikte türütkü buluş. İnsaniyet, İkinci dünya urushi ahırlaşkandım boyanki en eğir iktisadi çekinişki duş gelip, her kaysi çoğun iktisadi bölekle, tarihta tonjik etim birli vakitta eğir zerbege uçurap, dünyavi kesip zanciri, teminat zancirinin ayılınışı tosalgugu uçurap, soda ve selinme paliyeti davamlık peskoy hale tuturvatıdı. Her kaysi devletle, neç trilyon Amerika dolarlık iktisadi kutkuzuş, yardım veriş tedbirlerini otturu koygan bolsu mu? Lekin dünya iktisadının esli kiliş vaziyeti de el hem naiti eğir turaksızlık, istihbalı da naiti zor iniksizlik mevcut. Biz hazırkı vaziyetini ilgilep, yukumunun olduğunu iliş tizgilleş bilen iktisadi terakiyatını bir tutaş pılallap, makro iyilik siyaseti arkalık kollaşını küçeytip, dünya iktisadının krizis kölengüsüden baldurak kutuluşu türütkü buluşumuz. Değimi moyimi kelgüsüge nezer silip, dünya iktisadının erketlendirgüş küçünün almışı, usulunun özgürüşü, kurulmasının tanşilişige kaddi niyetki gelip türütkü bulup, dünya iktisadını uzakça mukim, sağlam

hədisi ilə münasibətini üzüş, təminatını üzüş, cazalaş, sünni halda ayrı bitiş, hətta ada cuda buluş, dünyanı pəqət bölünüş, hətta qarışlışıq söyrəydi. Bölünüb getkən dünya, insaniyyət düş gəlgən orta xırızqı taqabıl turalmaydı. Qarışlışış insaniyyətini tuyuq yolu başlaydı. Bu məsələdə insanla içinişlik bədəl töylügən. Biz aldın qıladın savaq ilib, ondaq konu yolda əmdə qəddi mağmaslıqımız gerek. Biz insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisi ideyəsidir çın turuşimiz. Tinişlik, tərəqiyat, adillik, həqqaniylik, demokratiya, erkillikdən ibarət pütkül insaniyyətke ortaq qımmətini çın saxlap, ideologiyadiki bir tərəfnimi qaraşdın qutulub, əmkarlıq mexanizmi, ideyəsi, siyasetinin uçukluğu ve sığdırışçalıqını en zor dərcidi küçeytip, dünyanın tınışlıqı ve mukumluğunu ortak koğuluşumuz gerek. Uçuk dünya iqtisadi bərpa qılıp, köp tərəflik soğudu tüzülmesini qatdi qoğdap, kəmstiş, yekleş xarakterdeki ölçem, qayda, sistemi bekitmeslikimiz. Soğuda, selinma, texnikini ayrı vitidigan, igiz tamlıq qorğan kurvalmaslıqımız gerek. 20 devlet goroyinin dünyavi iqtisadını idare qilishdiki asaslıq supuluq ornını mustahkemlep, makro igilik siyasetlerini maslaştırışını küçeytip, dünyavi kesip zanciri, təminat zancirinin mokumluqi, ravalıqını qoğdap, dünyavi pul mamile sistemisinin mokim, sağlam yürüyüşünü qoğdap, kurulmalıq ıslahatını alğı sildetip, dünyanın umumi ihtiyacını aşırıp, dünya iqtisadının teximi yuqarı süpətlik, teximi əvirişim tərəqqi qilishigi turtku bolishimiz kerek. Biz xalqara qaydını asas qilishda çın turishimiz, özümüzni çoğun tutmaslıqımız kerek. Qadimda jungoluqla qanunnun çıqırılğanlıqı idarə qilishning başlanğanlıqıdan derek berdi o degen. Xalqara cemiyet, her qaysi devletle ortak hasıl kılgan kaide ve ortak tonuş boyunca idare kılınış gerek ki, bir ya ki bir kançı devlet buyruk vazlı kılsı bolmaydı. Birleşken devletle teşkilati nizam namisi, devletle ara münasibetti ki, hemmi itiraf kılgan asasi mizan. Xalqara cemiyet, ortak tüzgen, umumüzlük itiraf kılgan bu xalqara kaideyle bolmasa, dünya ahırda, küçlükle acizlani yem kılıdgan cangal kaydısıgi yüzülünüp, insanlığa apet karakterlik akıbet ilip gelidu. Biz xalqara kanunçılıqını katlıq yolu koyup, Birleşken Devletle Teşkilati yadro kılıngan xalqara sistema, xalqara kanun asas kılıngan xalqara tertibini kılç tevrenmeyi koğuluşumuz gerek. Köp tərəplik aparatla köp tərəpçilikini emliyet körstüdgan supa. Şundaqla, köp tərəpçilikini qoğdaydıgan asasi ramka. Onun nopozluqlıqı və önümlüklükü qoğduluşu gerek. Hər qaysi dövlətlərinin münasibetini tüzüm və qayda arqılıq maslaşdırış, qeliplaşdırışdı çıngdırıb, küçüge tayinib, acizlanı boza qılışqı qarşıdırışımız gerek. Kimnin belikdom, muştumu çoğun bolsa, şunun digini hesap bolsa bolmaydı. Köp tərəpçilik namıda yak tərəpçilik kılışkın bolmaydı. Prinsipti çıntırıp, kaydı bekitilgen aman, köpçilik önümlük əməl kılışı gerek. Tallaş karakterlik köp tərəpçilik bizning tallışımız bop kalmaslıq gerek. Biz kinişiş, əmkarlışta çıntırışımız, tokunuşmaslıqımız, karşılaşmaslıqımız gerek. Her qaysi devletlerinin tarihi, medeniyeti ve ictimai tüzümündeki pärik, karşılışış, tırkışının sebebi olmazdın, belki hemkarlışının hareketlendirgüç küçü. Pärikini hürmetlep ve sığdırıp, başka devletlerinin işki işlerine arlaşmay, ıhtılapını kinişiş, sözlüş arkalık halkılışımız gerek. Tarih ve riyallık bizgü şunu kayıt uhturdu ki, bugünkü dünyada qarışlışıdığan, tırkışıdığan tuyuq yoldu manganda meyli soğuk uruş, sık uruş bolsun. Ya ki soğudu uruş, pen texnika uruşu bolsun. Ahırda hemisi her qaysi devletlerinin mənpəti ziyan yetküzüdü. Xalqının bəx saadetini kurban kılıdı. Biz soğuk uruş təpəkkürü,
nöl neticilik eliş konu ideyasını çörüp taşlap, öz ara hürmet kılış, öz ara düşünüştü çın turup, stratejilik pikir almaştırış arkalık, siyasi cihetki öz ara işin içine ilgiri sürüşümüz gerek. Öz ara menfaat yetküzüp, ortak payda alıdığan hemkarlık karışığı katık emel kılıp, koşnısıga orku olaş, şahsiyetçilik, nefsaniyetçilik kılıştek tar siyasetini ret kılıp, terakkiyat evzelikini monopol kılıp alıdığan bir tereplimi usullarını çörüp taşlap, her kaysi devletlerinin baraver terakki kılış hukuku kapalatlı kılıp, ortak terakki kılış ve gülünüşünü ilgiri sürüşümüz gerek. Adil, hakkani buluş asası da rekabetlişin teşebbüs kılıp, öz ara hocum kılıdığan, ya ölüm, ya körüm deydiğen iliş musabıksını emez, belki öz ara besleşidiğen, ortak yükselidiğen yenik atletika musabıksını ilip erişimiz gerek. Biz, devir bilen tan ilgirleşte çın turuşumuz. Bir ızdı toktap kalmazlıkımız gerek. Dünya, 100 yılda mı görülüp bakmağın zor özgür işini başını keçirmekte. Bu, hem zor terakiyat devri, hem zor özgür iş devri. 21. əsirdeki köp terapçilikte toğırlarını saklap, yenisini yaratıp, kelgüsüge yüzünüp, hem köp terapçiliknin yadrolu kıymeti ve asasi prinsipi de çıntırıp, hem mevkani dünya endisideki özgür işki koyup, dünyavi hırsıkı takabıl turuş ihtiyacını közde tutup, ken türde kengişiş, ortak tunuş hasıl kılış asası da dünyavi idari kılış sistemisini ıslah kılışımız ve mükemmelleştirişimiz gerek. Biz dünya seyye teşkilatının rolünü cari kıldırıp, insaniyet seyye sağlamlık ortak gevdisi berpa kılışımız gerek. Dünya soğudu teşkilatı ve halkıra pul muamile, pul sistemisi ıslahatını algı sılcetip, dünya iktisadının işini ilgiri sürüp, terakki kılıvatkan devletlerinin terakkiyat hukuk menfaati ve boşlukluğu kapalatlı kılışımız gerek. O adamlı merkez kılış, pakitini asas kılıştek siyaset yönlüşü de çıntırıp, dünyavi rakamlık idari kılış kaidesini muhakeme kılıp tüzüşümüz gerek. Kelimat özgürüşüge takabül turuş maksadı tüzülgen Paris kilişimini emelileştirip, yeşil terakkiyatını ilgiri sürüşümüz gerek. Terakkiyatını aldıngı orungu koyuştu çıntırıp, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 2030 yıl imkaniyetlik sicil terakkiyat kararlısını emelileştirip, her kaysi devletlerinin bulup mu terakki kılavatkan devletlerinin dünya terakkiyatı ilip gelgen paydının tan bekraman buluşuğa hakiki kapalatlı kılışımız gerek. Hanımla, efendile, dostla, Jongo halkı uzak müddet çapağı çıdap küreş kılış arkalık, umumüzlük hallık cemiyet kurup çıkışta galbi kazınış aldı da durdu. Namratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışta tarihi neticilerini kolu keltürüp, sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruşunun yeni seferini başladı. Biz mevkani yeni terakkiyat baskıcı koyup, yeni terakkiyat ideyasını ızçılaştırıp, işki çoğun aylinişini asas kılgan, işki taşki koş aylinish bir-birini ilgiri sürdüğen yeni terakkiyat endisini pahalı berpa kılıp, her kaysi devletler bilen birlikte uzakça tiniş, umumüzlük bir xeter bolgan, ortak gülünüdüğen, oçuk, sığdırışcan, pakiz, güzel dünyanı birlikte kurup çıkımız. Jongo, halkıra yukumgı takabül turuş hemkarlıkıga davamlıq aytıp katnışıdı. Yukumgı takabül turuş, halkıra cemiyet duş gelgen en tahırsız vazife. Bu, hem halkını hemmidin ela biliş, hayatlıkını hemmidin ela bilişte çın turuşunun asasi talepi. Hem, ixtisadni mukim esli keltürüşünün asasi aldıngı şartı. Biz, iştifaklık ve hemkarlıkını çoğunkurlaştırıp, uçurdun ortak bahriniş ve birleşip aldını iliş tizgilleşini küçeytip, dünyavi yukumgu tosp zerbi bir işçini de katli galbi kılışımız gerek. Bolup mu vaksinini tatki kılıp yasaş, işlep çıkırış, taksimleş hemkarlıkını küçeytip, vaksinini hakiki türde her kaysi devlet halkı işilteleydiğen, işiltişki kurbi yetidiğen amivi mahsulatka aylandırışımız gerek.
جنگو بگنگ قدر 150 نچی دولت و 13 خلقرا تشکلاتقا یقمقا تقابل تروش یاردم بیرب. احتیاجلق دولت لگه 36 تبی متخصل گروپس اوتدی. خلقرا واکسینا همکارلقیقا احتیب مدد بردی و قطنشدی. جنگو ارقایسی دولت لبلن یقمنون آلدنی ایلیش تزگیلشتیکی پایدلق تجربلنی داملق ارتاقلشیب. Yuqumg'i taqabul turish iqtidori ojiz davlat va rayonlarga chomining yetishicha yordam berib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning vaksinaga erishish va qurbi yetish imkoniyatini oshirib, dunyoning yuqum ustidan baldiroq taltukisi g'alaba qilishiga kuch qo'shadi. Hurmatli radio o'quvchilar, biz bugungi o'rganish programmamizda boshchi Si Jinpingning 2021-yilning 1-oyining 25-chi kuni dunyo iqtisod munbiri Davos qarolmasi so'zlash yig'inida qilgan insoniyatning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik masalasi orqali yo'ritaydi nomli qolaydi tabrik so'zining bir qismini anglatdik.

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazaretçi Nicat Abdülkadir. Mən Arapat Özencan. Dönekmola, stansımızın başka programları da bolsun.

Onu koldugudun yulapı turguzdum ve iştirip digidek yatkıga ekirip yatkızıp koyup kaytıp çıktım. İç-içimden çıkıvatkan açık bir toygu vücudumun çirme vağan idi. Gecece özüm hakkıda uzundan uzun oylandım. Mumamın ölümü, apamın kopal muamelesi, Ekber'nin bayıqı sözleri. Miyamını koçup zadlı aram vermegen idi. Küçük vaktimde mumamdan sorğunum inek isimde. Muma, ben apamın beqi bağan balısı mı? Yağ balam, seni apan öz tıkkan. Əmiz neymişka menle yeni turğuzmaydı. Sınlım bilen inimni özü bakıdı. Sənbək ağırıqcan, apan fukuların bilen bilə seni beqi bulamaydı. Şuna seni mən əkil bağan. Mumam şundaq təbiyatıbla içiye tatqın içi cimib gitetti. Mumam ölüp ketkendiğin gün, dadamda mı bir qeytin bu sualını sorğunumda, dadamı menin ulanın öz balısı ikkallikimini etkan idi. Belki birasının eğizdin, ha, sen apanın beqi bağan balısı deyen cevabını anlığan bulsamı, bunçelik bir aram bub, könlüm yerim bulmas boğayım etkindeymen. Ama ızcıl anlığınım menin ulanın öz balısı ikkallikim idi. Çandırma yürgünüm bilen apamın köyün işige, asırışıga, mehirini bir işige erişemegen bu natıvan könlüm şüncelik yerim hem gayrib idi. Belkim Ekber'ni kalbimden aşu yerim kağın boşluğunu toldurdu dap oylap kağın buluşum mümkün. Şuna onundan bek çok ümit kütüp ketken buluşum mümkün. Bana emdi o meyli bilip esun ya ki bilmeyi durup esun aşu bir eğiz sözü bilen minin işenç teğimini kumran kılıp kalbimdeki aşu boran hulap durgan gayrib boşluğunu teğimi çoğay tebetken idi. Səhərdə ruhsuz halətdə ornumdan durdum. Şu tapda naştıqığım mı yok idi. Yüzümünü çalıp buluşuyup, kiyimlerimi almıştırıpla işkımandım. Dervasının çıkışımğa oturu boyluq, kaş gözleri çıraylıq bir ayal aldığını tostdi. Siz Aynur saxçı bulamsız? Şundaq. Mən Dilber, Ekber'nin ayalı. Aldımdaki ayalını aldı da keçirgüsüz hatalıq ötküzüp koygandek onun közüge udul karışkımı cüret kılanmadı. Vakit çıkarsanız siz bilen paranlaştığan mühim iş battı. O aldığı bir kadem ilip bana yıkılap geldi. Buludu. Mən hazır iş kımangan. Keşte işten çükendi paranlaşaylı. Telefon numaranız. Tilim kalvalaşkan halda onunla telefon numaramını eğitip verdim. Ve borluplamandı. Şu tapta bu ayalının aldı da yeni birden tursam, yığılıp taşlaydıqan da kılattım. Aşkanıga kırıp naştı kılış, hıyalıdan vazgeçtim. Bütün bedenim beşimdekli iğir. Netçi mın patman yükünü götürüp minuvatkandek, ayaklarımını testi yötkep, hizmet ornumga keldim. Mecazınız yok mu? Gülzaba çırayım karaplı sordu. Hı, azraq zukamdap kaptı mən. Kaynaq son köpürek hiç bir yerine Makul. Gülzibak koyup bəygən kaynaq sonu eliple göpül tutup içip etdim. Putkollarımğa sel mağdur kırgendek bulup, onunla əgeşip yığınğı mağdım. Yığında Xoşni şəhərge saxçılıqı adam yötkeydi qalıqı uxturuş kılındı. Mağı uxşas yığın xizmetki katnaşqalla, toy qımığın balısı yoxla aldın kubul kılınatdı. Yığından çıxıp, cimcid oturup işimğa kırışıp getdim. Əməliyyatta xizmetki kırıştımı yok bilməymən. Amma xiyalım cahidi əməs idi. Siz çoğu Aynur, tızımlattınız mı? Yağ dexi, siz çoğu? Oyluş vaddı mən, billi baramdıq ya. Bizden muşundaq töhpü göz işleydiğen vaxtımız dursa, onun üstü

Keşte işten çüş vaxtı da Salahidin işkimizgi bir hafta damağın denkin idarının oranlaştırışı asasen yardım noktası bir işimiz uxturuldu. Yatağı kaytıpla Gülzıbanın yardımıda nərs gereklerimini yığıştırdım. Şu arada Ekber yatağı kırıp geldi. Ne varsız Aynur? Hoşun şerge yardımgı bardı. Bana vakaltan Gülzıba cevap verdi. Neymiş kandı? Yokunu oranlaştırışı. Salahidin işkimiz bir maşinığa nərs gereklerimizini besip, bu yerdeki hizmettaşlarımızla hoşlaşıp, şehir karıp maldım. Nim boldu kızım? Bırakla kaytıp kapsız o. Lakı lukanını kötürüp kırvatkalıqımını köygen dadam aldırıp sordu. Hoşni şehirge yardımge bar diken ben dada. İdarını oranlaştırışıma? Ha. Boptu balam. Kaya bizge ihtiyaclık bolsa şu yegi bir işimiz gerek. Partiya hükümetke yaxşı cevap kaytırışımız gerek. Apam ündümedi. Ama narazılıklı tolup ketken gözlerde ayıpleş uşkunu çağınap durattı. Keşte dadam bir telefonu ilip, bana lappıda karıvetti ve sırtkı çıkıp getip, yerim saatlerde kaytıp kırdı. Aynur, bu yak kırana kızım. Nakul dada. Ekber degen jigitken. Emesli paran kıldı o. Dadamğa nemi deyişini bilmey, taramla tökülüp kettim. Jığılman kızım, sizden talışınız hürmet kılmen. Ama ağı jigit pushayman kılvatkan oxşaydı. Bana bek yalırıp kettip atıdı. Akımğı yanmayman dada. Buludu kızım. Haptelik təmin iştinkin hoşni şehirge atlandıq. Salahidin yenimde durup, varlık işlerimde oranlaştırıp atattı. Onunla bir haza karab durgan dadam onun yeniğe kilip, onun kolunu çın sıkıp durup, nemilen dur dedi. Poyiz içi de boğunum üçün ulanın nemilen deyişkeligini bilmedim. Salahidin yenimge çıkıp ulturdu. Poyiz kuzgaldı. Bizge karab kol bulanıldı vatkan dadam bilen sınlımının yan tarbide, poyizinin kendin jügürüp gelip vatkan Ekberni görüp kaldım. Dadanız siz ne mağı tapşırdı Aynur? Üstüden bir adyalını ilip, mağı yiyip koygaş, şundak dedi Salahidin. Erzimey men Salahidin. Men künlü çıkılıp ketken kız. Men mu kar yettim. Ahvalınızı toluq bilmesem mu, künlünüzde bir boşluğunun balıqını bilmem. Ruhsat kısınız, şu boşluğunu men muhabbetim bilen tolduruşunu kalayman. Toldurupla kanmay, günle içil durmen. Sögük çakçak kılamayman. Bu çakçak emez. Ben ışık düşken günü başlıkların ışıqanızda sizini körüple yakışı görüp kalan. Ama siz bana fırsat vermediniz. Benim işlerimi bilem siz. Bilmem. Momanızın yeniden çoğunluğu kalıqınız ne? Abınızdan könlüğün su içmeydi kalıqını bilmem. Onun bu sözünü anlayıp özüm tutu olamadım. Yaşlarım taramla tökildi. Şığılman, hemen unutup getin Aynur. Biz baştan başlayalım. Ұнтышық дегешіне чоқым ұнтышымыз керек. Мән сіздің сөйгеніңізге мұқтаж. Еңі мұхит, еңі қызмет орнымызға көніпілі кәттіп. Салахидінің күйініш, өрмәт білән лық толған мұхабетті қалбімдеке бошықны асты-асты толдырмақты еді. Мән өтміштеке барлық азапларым, әсіретлерімні ұнтып кетішін талады. Шындақ, біз ұнтыш арқылық еңгелейміз. Ұнтыш арқылық тәсәлі тапымыз. Hem yeni səbirimizgi yüzünün əleyimiz. Hayat bizgi azap bəməkdir. Hayatın bizgi bəyinin həmisi bəxt. Təqət biz bəxtinin qanda qobılıqlışını bilsəklə.

Sevimlik radio alıqıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu atkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naqşı muzika, ruhnun ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlan. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde naqşı muzika, ümit kütolgan cüşkün kalıplarına huzur beğişlaydı. Sizden mənivi təştalıqınızda kandırdığan yanırat naqşıla, sərxil küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıqı qadem besinde isil küylerinin porak açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşpıraqlarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde teximi zor cesaret bilen tırış nişanınızı qarak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Mən sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuğulağı tolğusu. Kenondak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Radio dostlar programımızı davamlaştırıp atımız. Adem muş turmuş hayatlı doğrusu da nurgun nesleni oynayıp kaldı ki. Bu turmuş bazen nurgulgan epsutluğu hikayelerine dolgan buldu ki. Mesela eğer aynı vakitte bu hizmetimden istifa vermegen bolsam, aynı vakitte onu ügünü vagan bolsam, aynı vakitte o işini kımagan bolsam, aynı vakitte o işini kılıvagan bolsam degendek. Şundaqlı yine aynı vakitte onun bilen tonuşmagan bolsam, soğuşmagan bolsam, qadirligan bolsam, onun bilen yaxşı ötken bolsam degen oxşaş. Turmuşta hammadan körüşni xohlamaydigan, anglashni xohlamaydigan ish mushi bo'lsa kerak. Shunglashqa biz har bir kunimizni absurd ichida emas, balki qadrlash ichida o'tkazishimiz kerak. Albatta, har narsani vaqtida qadrlashimiz kerak. Shu vaqtida his qila olishimiz kerak. Hargizmi vaqt o'tib ketgandan keyin pushaymon qilmasligimiz kerak. Pushaymon qilmaslik uchun cho'qim oldin ko'rar bo'lishimiz, aql farosatlik bo'lishimiz kerak. Hayatın her günü biz üçün sahne. Bu sahnede biz öz rolümüzü yaxşı cari kıldırışımız, özümüzün rolünü yaxşı ilişimiz gerek. Pişeyman kılmasızlığımız için her işin vaxtıda köngül koyup kılışımız gerek. Güzel davamlaştırışımız gerek. Yani ondak olsa güzel küylerimiz, anlık uçularımız için.

Sevimli radyonun uçular Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programımızın bugünkü kıymetli demleri bana müşahede ahırlaştı. Programımızı yaptırıp anlığınlığa köptün köp rahmet. Sizler bilen hoşluş aldığı turvatı men. Bırak ayetindeki programımız tekimindadır. Anlaşını herkes unutup kalmayı sile. Eğer programlarımızın vaxtıda anlayamayı kalan bozsanla, stansımızdan radyo toruğu kırıp, kalıgan vakitte kalıgancı anlısanla buludu. Bugünkü programımızdan Mesul Muharriri ve Kırıştırgütçisi Amangül Habibullah, nazaretçisi Bahtiyar Turdi. Mikrofon aldı da, silahın dostunla Abdursul Abdurrahim.

0: jahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Halk Radyo Stansısının Uyghurcha Radyosu.
1: Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitaplaydı. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Emdi radyo kütüphanesi programımızla başlayınız. Ben Obdursul Obdriyim. Sevgili dostlar, hazır turmuş ritimimiz intayin tezleşip gitti. Hizmet, ügünüş, turmuş ve başkışlarının helekçiliki de odamlarının hatırcam tiniş oltırıp kitap okuşka vakti yetmez bulup kaldı. Manı muşundak ehvalda radyo dolkulur arkalık kitap anlaş, kişilerin bilim alıdığan, meneviyetini beytidigan, ruhunu tavlaydigan, könülünü huzurlandırdigan en yakşı tallışı hesaplanıdı dep karayman. Ben zaman mas insan, kitabet katırsı de bilim kuyaşı ayağın degen mısralarını tolumu yakşı görmem. Hem radyo kütüphanesi programımız arkalık sizlere dünyaga meşhur edebi eserlerini sunup manevi turmuşunlarga azırak hoşallık ata kılalısam şunundan intayın hursam bulumam. Sevimlik dostlar, bugündün başlap huzurunlarga sunmakçı bolgan eser bütün ömürde tirişip icadi emgek kılıp 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqur pəllisi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıçısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Da namlıq romanı. Tolstoy'un dünya ədəbiyyatının yüksək pəllisi elib çıqqını hem dünya edebiyatına en çok tesir görsetkeni onun Uruş ve Tınışlık, Anna Karenina, Tiriliş namlık üçüncü romanı. Bu eserle yalnız Rusya edebiyatıdaki meşhur eserle bulupla kalmay, belki yine dünya edebiyatının mı meşhur namayen. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanı da adamını hayran kaldırgı de küzütüş iktidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi olaylıkını toğra çonkur içip begen. Eserde Rusya'nın şu çağdaki riyallıkı bolgan paşkiliş ve tenkit kiliş tehimi küçlük hem çonkur bolgan. Bedi maharet cihette vekaliknin kuraşturuluşu tehimi yığıncak ve bağınışlık bolgan. Personajlarının mürekkep royu haletlerinin ceryanıgı bolgan tahlil tehimi inçke tepsili bolgan. Tolstoy Anna Karenina romanını 1873 yılı yazışkı başlap 1877 yılı tamamlıgan ve 12 kıtım köngül koyup özgertiş arkılık ahır namayendi karakterlik bu gigant eserini dünyaya keltirgen. Bu eser okurmelle arasında hele burullu tarqaldı. Hoş, emdi deyiktiğinle, Şinjan Halk Neşriyatı neşri kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmud tercümü kılgan, Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlık romanı da bolsun. Birinci kısım. Hemme bəxtlik aile bir-birge oxşaydı. Bəxtsiz aile öz aldığı bəxtsiz.

bilen gayri münasibette boluvatkallıkını sezip bilip, emdi eri bilen ikkinci bir öydü yatmaydıgallıkını jakarlıgan idi. O işqa bugün üç gün boldı. Bu ehval erhotun ikkisinili emez, ailedeki çoğun küçük hemmeylenini parakendi kılıp etdi. Ulanın nezirde ikkisinin hazırkı bundak turmuşu den saraylarda tasadibi tonuşup kalgan ademlerinin kiçilik mi emesiydi. Xotuni üç gündün beri özünün uyugu solunu bilip zadılı sırtkı çıkıp bakmadı. Erinin öydün çıkıp ketkini gibi o üç gün boldı. Balıla sehralık yavayı balıla kokşaş öyünün içi de uyaktın buyak çepişip yürettik. Engiliyelik aile okutkutsu ayal, gocudar ayal bilen gep tergişip gelip, bir dostuğa özge başka bir yerden hizmet yapıp berişini ötünüp xat yazıp etti. Aşbaz tönü gün çüşlük tamak deyinkin ketip kaldı. Yeni bir aşbaz xotun bilen harbike şikisi bu yerde devamlık işleşini halımaydı kallıklarını eğitişti. Cidel bulup üçüncü günü Graf Setipan Arkadiyç Obloniski kündikidek ettiyen saat 8'de uygandı. El ağınılları onu küçük ismi bilen Setiva dep atışattı. O, xotununun ucursu da emez, kütüphanısıdaki sapanın üstüde yatkan idi. O, uykusunu açalmay, yani azırak uxlamakçı bolu vatkandek, semiz gevdisini bir yangı örüp, yastık bilen yüzünü çın besip aldı. Oyğınıp uzak mı yatmay, bir dillı orundun turup, oltırıp, közlerini pallıda açtı. Oy, oy, neymiş bu? O, özünün yenili kögen çüşünü esige eliş kıtırışı vatattı. Bu zadı kandak gep, Alapin Darmıştatka. Yak, yak, Amerika'daki kaysı bir şehirge mihman çakırgan emes mu? Toğra, Darmıştat Amerika'da. Toğra, Alapin ziyafetini eynek üstellegi teyarlıgan. Hemimiz İtalya'nın göhürüm digen naksını eytkan emes mu? Yak, eytkanımız göhürüm digen nakşı emes. Unundu mu çıraylık nakşa? Üstelge her hıl kristal kaçıla tızlıp ketken. Esildi ula kristal kaçıla emes. Çıraylı henimla idi. Obloniski'nin huşallıkta közleri çaknap geti vatattı. Özü hiyalda çıraydın külk ketme itti. Neme diyen köngüllük, acayip köngüllük boğan. Kızıkarlık nurgun işla bolu vatattı. Lekin uygunup gitipla unutup kaldım dese, azırak bozum isimde kanmaptı. O, eğir perdinin arlıklardan kırvatkan künnün şoğlusunu körüp, huşal halda putlarını sapadın peski sangılıtıp, xotini zer yipta çıraylık gülbesip tikip begen, hurum sapmı kâşini putu bilen izleşki başıldı.

zadılarının hemisi kudu maşinide yasap çıkkandek bir kalıptın kesekleri. Buzuk nemiler. Bu nemilerin ecdadi padişahı olsun mu? Benim kızım ondaklığa muhtaç emez.

Oblonuski özgü səmimi muamili qıladdı. Şuna bu qetim özünü aldım idi. Özünün səvəllikleri üçün yalgandın püşayman yigendək kiyapet kimi kırıv almadı. O bu yıl 34 yaş kıkırgen. Özü qamlaşqan hem yisiyatkı berilip ketidi qaraq adam idi. Xotini özdün bir yaş kiçik. Hayat yaşavatkan 5 balının, ölüp ketken 2 balının anısı idi. Oblonuski hazır xotinini tazı yaxşı görüp ketmeydiğen bulup kaldı. Bununla püşaymamı kılıp ketmeydi. Pekat aşı xatini xotinudun yoşurup kalalmağallık 3 yılla püşayma yeydi. Özünün şu küngi kalğınıga biyaram bolğandın sert, xotini hem balılır üçün mü biyaram bolatdı. Eğer o bu işinin xotinini şu derecede azap salıdıqallıqını baldurak bilgen bolsa, bu cinayetini bir amallanı kılıp yoşurup, onunla bilindirmegen bolatdı. O bu işini zadılı estaydıl oyunup bakmağan. Xotinini özünün onunla kılıvatkan sadakatsizlikini bilidu. Bilip durup bilmezki salıdu, deplı oylap yürgen idi. Hatta xotinini hazır qerip çırayıdın ketti. Ademni özüge tartkudak yeri kalmadı. Vapadar xotun, küyümçan anı bulup ütüp kessili boludu. Özünün hazırkı halatını bilgeçke, bana ken korsaklık kılıdu. Hem eşnimini könlüge almaydı, dep oylugan idi. Kim bilsin, onun eksiç iş boldı. Emdi men şermendi boldum. Oblonuski amalsız toxtumay uluğu kiçikten attı. Bu iş çıkıştın ilgire, işla köngüldeki dek, küllerimiz şundak çıraylık ötü vatattı. Xotunum balılları bilen pekirlin etti, köngülü tok yüretti, özünü bəxtlik iskıl attı. Men onun işlerine arlaşma ettim. Balılarını kandak terbiyelise, öyünü kandak tutsa özünün ihtiyarı idi. Rast gepni kısam, bizni nes bastırğını aş oqutqıcı boldı. Özünün balılarını oqtuvatkan oqutqıcı ayal bilen, işbeş tartışıp yürüşünün özü mü, bir çakınılık, peskeşlik emes mü? Ama o tolumu celipkar, çıraylık ayal idi de. Şu arlıqta o Roland Khan kızının çaknap turduğan bir cüp közünü, yıkımlık külüm süreçlerini köz aldığı keltir valdi. Lekin o bizden öydü turvatkan küllerde, men onu hiç kandak ışkımıgan. Hazır hemmedin yaman bolu vatkını, onun allı burun. Xuddi men bilen qeyrişkandak ışkıldı de. Hem de kandak kılar men. Kandak kılsam bula. O turmuşta her kıl mürekkep, el kılış kıyın meselelerge uçurganda emmini keynigi taşlı vitale etti. Unutup gitale etti. Bir gün ötse şu bir günne ganimet dep oylaydı. Bugün mü onunla şunda kılmaktan başka çare bolmadı. Ama bu iş asanga düşmeydi. Uyku arkalık mı unutup gitelmeydi. Hiç bolmağanda keçi bolmağıca onda kılalışı mümkün emesiydi. Şuna şerin şarap, güzel kızlarını hıyal kılmay, bir gün bolsumu tiniş yaşığını şükür kılıp yürüş gerek idi. Kiyin kişilerini kiyin gör.

0: Üstüge kısqı kemzul kiyip alğan Dolly, işki uçuk kiyim işkabıdın bir nes izdev atattı. O ilgirki koyuk, çıraylık, hazır şalanlap sertleşip ketken çaşlarını ilmekle bilen yığınçaklap, gezgisigi türmekle koygan idi. Yüzü yadap, kovuzları içigi kırıp ketken. Yüzünün yadan kuluqıdın ol turuşup ketken közleri pildirlap kalgan idi. Üyünün içi kalaymıkan, hem yerde kiyim keçekle çeçilip yatattı. O erinin kırıp kelevatkallıkını anlapla, kılıvatkan işini toxtıtıp, işki kadılıp kaldı. Çırayığa ciddi hem soğuk bir tüs bir işki tırışıp baktı. Lekin kamlaştıralmadı. O eridin korkattı. Bulup mu hazır onun bilen körüştün özünü kaçırattı. O üç gündün beri anısının kigi ketmekçi bulup, özünün hem balılarının nersilerini yığıştırışkı başlayan idi. Onunğa on neçi qetimlap tutuş kılıp bekip mu, yenili bir kararğı kelelmey turatdı. Bu qetim mu, o ötken qetim kılağı oxşaş, öz özüge, emdi bundaq keti versen bolmaydı. Bir amal kılıp, onun cadısını berip, şermendi kılışım. Mağı salgan elemlerinin hiç bolmağanda azıraqı üçün bolsu mu, üçümni ilişim kerek, dedi. O daimla onun da neri ketimen dep oylaytti. Lekin yana onda kılışının mümkün emeslikini his kılattı. Onu erim demeslikke, yakş körmeslikke özünü pekat zorlayalmaytti. Onundan başka beş balısını öydü başkurup keteligini bilen, anısınınkigi bağanda başkuralmaydı kallıkıgı közü yitetti. Ene, muşu bir neçü gün işçidila, kendi oğlu başka bir nersi arlaşıp kalgan şorpını içip koyup, ağırıp kaldı. Kalgan balıları tönögün bir gün heşnimi yemey yurdu. Şuna öydün çıkıp geçişinin mümkün emeskini özümü biletti. Şundak turup mu, yani özünü özü aldaytti. Davamlık nersilerini yığıştırıp, özünü öydün çıkıp getirdiğinde de kılıp körüstetti. O erini körüpla, hudu bir nesi izdev atkan dek, kolunu işkapının içigi saldı. Eri yanığı kelgende, burulup onunla kardı. Eslide o keskin, ciddi hale tuturmen dep oylugan idi. Erini körüpla, o alametler yok. Çırayını bir hıl hesret ve perişallık ilgilidi. Dolly, dedi eri, korkum sıravatkan dek, tolumu boş ahanda. O beşini sangılıtıp, özünü işta etmen bir biçarının kıyafetigi keltürmekçi bolu vatattı. Emma çırayıda undak alamet yok. Becirim ruhluk görünüp durattı. Dolly, onun ruhluk kıyafetige tazı zen selip çıkkandın kiyin. O yanılı şundak ruhluk durupdu. Mençü. Onun bunda kuşku çırayını köreğe közüm yok. Başkala teki onu şu mijaz bilen yakış görüşü diken, maktışı diken, dep oyladı. Onun levleri Mekkem yumuldu. Tatırıp ese bilişip gitip atkan yüzüdeki on menzinin muskulları titrep getti. Siz nim demekçi? Dedi o, köksüdün aldırap çıkıp atkan yat bir avaz bilen. Dolly, bugün anna kelediken. Kes men kandak kılay. Men onun aldığı çıkanmay men. Dedi Dolly çanıldap sözlep. Onu kütüvelişimiz gerek o Dolly. Yok olun, yok olun, yok olun. O ergi karmay vakırap ketti. Bu vakıraş huddi bedeninin birer yeri ağır vatkallıktın kakşap keti vatkan dek çıkan idi. Oblonuski baya kotanını oylugan çağda özünü tutuvala alıgan. Matvey etkandek, hem işinin oğuşluk el bulup ketişini ümit kılıp, tınış oturup kahve içeligen, gezit köreligen idi. Lekin hazır hotununun azap çekken, hasret kutolgan çırayını körüp, emmini takdirdin körüp, nalı kılıvatkan avazını anlap, nepsi boğulgan dek, nimudur bir nese boğuzuğa kaplışıp kalgan dek bulup, közlerdi yaş peyda boldi. Tanrım, ben nime kıldım, dolli. Mini keçürgün. Bilişin kerek ki, o yığıdın geliği bir nersi kaplışıp kalgan dek bulup, gepini davamlaştıralmay kaldı. Dolli şikapını takkı deyip, erige karadı. Dolli, ben yani nime diyeleymen? Birli ığız gep, meni keçürgün. Meni keçürüp etkin. Oylap bakkına. 9 yıl billa hayat keçürgünümüz, menin aşı bir işimni keçürüp etişinge erzimem da. Dolliye beşini yerdin almay, onun yani nemilerini deydiğallıkıga kulak selip, o işinin bolup bakmağan iş işkellikige özünü işendirişini kütüb atkan dek durattı. Obloniski sözünü davam kıldı. Şu bir minutluk köngül hoşluğunu dep. Bu gepni anlapla, hotini hudu yürükigi yenli sancılgan dek bolup, kalpıkları pürülüp, oğun mağzının muskulları yeni tartışıp getti. Yok olun, közümde yok olun! Onun avazı tekimi çıkırap çıktı. Köngül hoşluklarınız ne, buzukçılıklarınız ne, bana sözlemeyle koyun. O şu an öydün çıkıp gitmekçi boluvedi, tuyuksuz sendireklep getip, derro orunduğunun yülençkini tutup aldı. Oblonuski'nin yüzü köpcüp, kalpıkları kıngıyıp gitti. Gözlerde lık yaş idi. Dolli, dedi o bir dilli yığlap getip. Tanrı akı dosu mu, ballağını oyla. Uladı günah yok. Günah mende. Mini kandak cezalısan meyli. Günahım ku, yüyüşüm ku yol koy. Kolumdun kilidi kalıp olsa, her kandak işini kılışkı teyar men. Men eyiplik. Günahımın ığırlıkını özümü bilip duruvadı men. Dolli, mini keçürgün. Darya Aleksandrovna orunduktu oltırıp aldı. Oblonuski hotununun hasırap ığır tınıvatkallıkını anlap, onun kattık iş çağırdı. Hotunu bir neçe ketim gep kılmakçı boldı. Lekin gepki ığız açalmadı. Oblonuski onun gepini saklavatattı.
1: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şinjan Xalq Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgının lağı rəhmət. Davamını ətiki radyo kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla emdedi kıtınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
2: Мен оның билан учрашып қалдым. Менің пайда болушым оның да бәзі өзгерістерді барлыққа келтірді. Менің сайдық әгішшім билан o başqalar bilan uchrashishni xohlamaydigan, hatto o'ziga yuzlanmaydigan bo'lib qoldi. Bir kuni u mendan ayrilib, hammani qaytadan boshlashni qaror qildi.
3: 3-chi nomorliq bemor.
4: Doktor, men xomushlik kesilib giriptar bo'lgan o'xshayman. Qandoq davolansam bo'la?
2: Jiddiylashmang. Hozir dori bilan davolash xeyli bexatar. Unimi ishonchlik. Uningdan boshqa psixikalik davolasakmi?
4: Oqtib yuzdini men. O'zimni o'zgartiman. Oziroqni o'zgarishmo meni umidga texmi yiqillashtirdi.
5: Psixika sog'lomligiga ko'ngil bo'laydi.
6: Sog'lomlik dastxonimizda.
7: Talondagi ichkilik kodni saylasakla yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sitib ola olamiz.
8: Qo'rmiga tuz shakarni azroq solaylik. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
6: Sog'lomlik ayiqimizda.
9: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
7: Velosiped bilan ish qilib berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
6: Sog'lomlik qo'limizda.
7: Axlatlarni turga ayirsak, boylikdan takror foydalana olamiz.
6: Derizlarni ichib, havo almashtirib tursak, uyning havosi soflashib, mikroblar yo'qaydi. Sog'lomlik har vaqt yonimizda.
7: Piyodalar yo'li ko'payib, yeshillik turkangan mahallimizning muhiti borgan sir yaxshi bo'lmoqda.
6: Sog'lom jungo birlikda atirishimizga muhtoj.
10: Kichkina ot yolquni barmoqimizning uchini illita olaydi. Lavuldab kuyayotgan gulxon butun badanning horg'iligini yo'qtirdi. Bir tomchi suv qalbimizni namdiyalaydi. O'rkeshlab oqayotgan Changjiang daryosining suvi bepoyon itizlarni sug'uralaydi. Bir odam bir bo'lak musiqani yolg'iz chala olaydi. Simfoniya o'miki o'rilgan musiqa kishida ajoyib sezim paydo qiladi. O'z joyining suv, tuproqi shu joyning kishilarini boqadi. Har millat xalqining birlikda ittifoqlashib olg'a besishi, o'rtaq bo'linib taraqqiy qilishi Junxuan millatining hayoti, kuchi va umidi.

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Ben ben, Merkezi Halk Radyo İstansısının Beijing'den beridigan Uyghurça anlıkçını başlayınız.